Her ayrılık bir damla yaş bırakır. Her yeni yurt sadece bir duraktır. Şu gurbetin yolları çok ıraktır. Geldim ama dönemedim eyleyim. Gözlerine hasret kaldım sevdiğim. Dinle gülüm, bu binlerce insanın acıklı öyküsü. Bu yanık bir gurbet türküsü.

aşığım sana, vazgeçemem senden. Atma beni yârim, sakın atma beni o güzel yüreğinden. Bu dünyada sana son sözüm, ya ölüm ya sen. Ömrüm biter, ömrüm biter benden gidersen. Ömrüm biter benden gidersen.

0: bazen kader oyun oynar seven kullara dostum. Bazen umulmadık şeyler gelir başlara. İsyan etme dostum. İsyan etme sen bu olanlara.
1: 100.5 sizin radyo.

0: 100.5 sizin radyonuz.
1: Minibüslerin arkasına seni ben yazdım. Gözlerimin nasıl sev dediğini, sensiz bu dünyanın batması gerektiğini, hor görsen de garibi bir teselli vermeni ben istedim. Bahtıma takılan bir kara çalı gibi, gönlümü toz duman bıraktığın, bağrımdaki ateşi yakıp gittiğinden beri, batıyor gönlümde bir akşam güneşi. Minibüslerin arkasına seni ben yazdım. Ben yazdım, severek ayrılalım ben yazdım. Cennet gözlüm ben yazdım. Ben sabahsız gecelerin kucağında bir çilekeş. Gönlüme vazgeç demişim, geçmemiş bu aşktan. Kabahat seni seven de biliyorum. Elimde bir kandil dolanıyorum. Eğer aşka bir ceza verebilseydim, onun da benim gibi sevmesini isterdim. Minibüslerin arkasına seni ben yazdım. Bunca yıl habersiz yaşadım seninle. Hep seninle yaşadım öldü deseler de. Aşkından öldüğümü bilmesen de. Belki biraz üzülüp kim desen de. Gel gör şu halimi bir teselli ver. Sevenler mesut olmaz derlerdi inanmazdım. Şimdi mesut değilim bilseydim bağlanmazdım. Biliyorum ben eski halimle daha mesuttum. Dediğin gibi olsun hadi severek ayrılalım. Ama otur son kez masaya göz

canım acıyor. Yüreğim kanıyor. Ben ne yapacağım şimdi? Tüm dünya gözümde ağlıyor. Bir canı Allah alır bilirdim. Ama sen canımı aldın. Hayatımı çaldın. Gençliğimi

ve son aşkımdın gençlik çağımda. Sevgi çiçeğimdin gönül bağımda. Öyle yer etmiştin kalp otağımda. Sıla mı, gurbet mi, adını sen koy, adını sen.

aşığım sana, vazgeçemem senden. Atma beni yârim, sakın atma beni o güzel yüreğinden. Bu dünyada sana son sözüm, ya ölüm ya sen. Ömrüm biter, ömrüm biter benden giderse. Ömrüm biter benden giderse.

Yine mi tuttu oynadın? Senin bu tavrınla başım belada. Anlam veremedim bu davranışına. İkizler burcu musun? Huyunla, suyunla değişiyorsun her saat başında. Yeter, yeter. Yine mi gidiyorsun? Yine mi ben aşktan şanssızım?

aşığım sana, vazgeçemem senden. Atma beni yârim, sakın atma beni o güzel yüreğinden. Bu dünyada sana son sözüm, ya ölüm ya sen. Ömrüm biter, ömrüm biter benden giderse. Ömrüm biter benden giderse.

memleket gözlerine saatlerce bakmalıyım ki anlatabileyim. Senin yanı başında ve şefkat dolu göğsünde uyumalıyım. Çünkü ben senin her yana çiçek açmış, yemişlerle dolu fidana benzeyen güzel yüzüne hasret. Yaşayamam. Son hayalim, son hasretim, son sözüm, matanem, yutkunuşum, uyanışlarımın en güzeli, kadınım benim, kadınım.

0: sizin radyonuz.
1: Hayırdır kardeş la, bu ara herkes Ankaralı. Yapma ya. Vay be.
2: Neyse boşver.

0: Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Ekrem Gök tüm halkımıza hayırlı günler diler.
1: 71 FM.
0: Denizin tazeliği, Karadeniz'in bereketi şimdi Kırıkkale'de. Balık sezonu açıldı. Merve Balıkçılık'ta lezzet sofralarınıza gelmeye başladı. Her sabah Samsun'dan yola çıkan birbirinden taze balık çeşitleri aynı gün Merve Balıkçılık'ta sizlerle buluşuyor. Mevsimin en güzel balıkları özenle seçiliyor. Sofralarınıza ulaşana kadar tazeliğinden ödün vermiyor. Üstelik artık sadece balığınızı alıp gitmek zorunda değilsiniz. Merve Balıkçılık restoranda sevdiklerinizle güzel bir masa kurun. Karadeniz'in taze balıklarının tadını doyasıya çıkarın. Ben balığımı alır evimde yerim diyenlere de güzel bir haberimiz var. Gel al balık ekmek sadece 100 lira. Yanlış duymadınız. Merve Balıkçılık'ta gel al balık ekmek sadece 100 lira. Ve önemli bir hatırlatma. Merve Balıkçılık'ın Kırıkkale'deki tek şubesi Balıkçılar Çarşısı'nda olup başka hiçbir yerde şubemiz yoktur. Karadeniz'den Samsun'a, Samsun'dan Kırıkkale'ye. Tazeliğin adresi Merve Balıkçılık. Balığı seviyorsanız adresini de biliyorsunuz. Merve Balıkçılık, Balıkçılar Çarşısı PTT karşısında. Alo paket ve irtibatlar için telefon 0318 212 36 21, GSM 0544 619 28 57. Osman Başkonak ve Ömer Başkonak.
1: 71 FM.

Bir şarkı düşünün. İçinde biraz özlem, biraz ayrılık, biraz da yürekte biriken suskunluk olsun. İşte o duyguların buluştuğu yeni bir çalışma. Emrah Dinç'ten Hasret Çukuru.

0: dünyayı.
1: Güçlü yorumu, etkileyici melodisi ve hissettirdiği duyguyla Hasret Çukuru, Emrah Tinç'in müzik yolculuğundaki yepyeni adımı. Bazen bir şarkı dinlersiniz ve tek bir cümlesi size koca bir hikayeyi hatırlatır. Emrah Tinç'ten Hasret Çukuru şimdi tüm dijital platformlarda. Dinleyin, beğenin, yorumunuzu bırakın.
0: Hasret çukuruna düşürme beni.
1: Ve şunu da unutmayın. Emrah Tinç, Kırıkkale'nin öz evladı. Emrah Tinç'in Hasret Çukuru isimli eseri tüm dijital platformlarda.
0: Sevmedim ömrümce başka kimseyi.
2: Yetmiş bir efem, 71

0: Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Ekrem Gök tüm halkımıza hayırlı günler diler.
1: 71 FM.
2: Reklam.
0: Denizin tazeliği, Karadeniz'in bereketi şimdi Kırıkkale'de. Balık sezonu açıldı, Merve Balıkçılık'ta lezzet sofralarınıza gelmeye başladı. Her sabah Samsun'dan yola çıkan birbirinden taze balık çeşitleri aynı gün Merve Balıkçılık'ta sizlerle buluşuyor. Mevsimin en güzel balıkları özenle seçiliyor, sofralarınıza ulaşana kadar tazeliğinden ödün vermiyor. Üstelik artık sadece balığınızı alıp gitmek zorunda değilsiniz. Merve Balıkçılık Restorant'ta sevdiklerinizle güzel bir masa kurun, Karadeniz'in taze balıklarının tadını doyasıya çıkarın. Ben balığımı alır evimde yerim diyenlere de güzel bir haberimiz var. Gel al balık ekmek sadece 100 lira. Yanlış duymadınız. Merve Balıkçılık'ta gel al balık ekmek sadece 100 lira. Ve önemli bir hatırlatma. Merve Balıkçılık'ın Kırıkkale'deki tek şubesi Balıkçılar Çarşısı'nda olup başka hiçbir yerde şubemiz yoktur. Karadeniz'den Samsun'a, Samsun'dan Kırıkkale'ye. Tazeliğin adresi Merve Balıkçılık. Balığı seviyorsanız adresini de biliyorsunuz. Merve Balıkçılık, Balıkçılar Çarşısı PTT karşısında. Alo paket ve irtibatlar için telefon 0318 212 36 21, GSM 0544 619 28 57. Osman Başkonak ve Ömer Başkonak. Kırıkkale'de lezzetin yeni yıldızı doğdu. Döner dediğin gerçek etten olur, tantuni dediğin ustasının elinden çıkar, tatlı dediğin damakta iz bırakır. İşte bu yüzden herkesin konuştuğu, herkesin merak ettiği o adres şimdi hizmetinizde. Sefa Döner. Özenle seçilmiş %100 gerçek etten hazırlanan nefis dönerler, bol malzemeli lezzetiyle bağımlılık yapan tantuniler, yemeğin yanına yakışan köpük köpük ayran, serinleten içecek çeşitleri ve finalde ünü Tekirdağ sınırlarını aşan meşhur Hayrabolu tatlısı. Her lokmada kalite, her lokmada ustalık, her lokmada gerçek lezzet. Hem acıktığınızda hem de canınız gerçek lezzet istediğinde sizleri bekliyoruz. Sabahın ilk ışıklarından gecenin son saatlerine kadar 07-24 arası hizmetinizdeyiz. Ailenizle, dostlarınızla, sevdiklerinizle gönül rahatlığıyla tercih edeceğiniz yeni buluşma noktası Sefa Döner. Dönerde kalite, tantunide ustalık, tatlıda efsane lezzet. Hepsi tek adreste. Sefa Döner. Adres Ovacık Mahallesi 595. Sokak Azaboğlu Camii yanı. Sipariş ve bilgi için 0555 318 72 71. Sefa Döner. Sefa Uzal. Kırıkkale beklediği lezzete kavuştu. Tantunici Savaş Usta geniş ve nezih yerinde doyumsuz lezzetlerle sizlerle. Damak lezzetine önem verenler, ailenizle ve arkadaşlarınızla birlikte birbirinden leziz tatları tadabileceğiniz tek yer Tantunici Savaş Usta. Sabah kahvaltılarının vazgeçilmezi çorba çeşitleri, sporcular için özel hazırlanmış sporcu menüsü, tavuk ve et tantuni çeşitleri, et ve tavuk döner çeşitleri, özel soslu döner çeşitleri, yoğurtlu tantuni, hamburger, kısaca aradığınız gerçek 318 lezzetleri sadece Tantunici Savaş Usta'da. 0542 747 4192 alo paket servisimizde gece saat 2'ye kadar hizmetinizdeyiz. Doyumsuz lezzetlerin tek adresi Tantunici Savaş Usta. Adres Atatürk Bulvarı numara 37 Kırıkkale. Alo paket 0542 747 4192. Hayatınızın en özel ve anlamlı gününde evliliğe giden yolda Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu sizlerle. Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu sizler için yenilendi. Yeni yerinde en modern şekilde dizayn edilen Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu, 500 kapalı 200 kişilik açık alanıyla bungalov gelin evi ile sizlere unutulmaz anlar yaşatıyor. Kına, nişan, düğün organizasyonlarında kız isteme, evlilik teklifi, kısaca tüm özel toplantılarınızda misafirlerinizi en güzel şekilde biz ağırlayalım. Konusunda deneyimli personelimiz ile en mutlu günlerinizi size özel hazırladığımız, her detayı düşünülmüş birbirinden farklı düğün konseptleriyle unutulmaz anlara imza atıyoruz. Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu, hayalinizden de öte. Adres Alparslan Türkeş Bulvarı numara 416 Kadıoğil Bülbüller Benzinlik Yanı. Rezervasyonlar için GSM 0541 462 2337.
3: Oo, hacı emmi, hayırlı olsun. Gene almışsın kırmızı tekeyi.
4: Sağ ol yeğenim. Ne arayayım? Kullanmadığım motor kalmadı. Yeşil, mavi, sarı, kırmızı hepsine koştum yeğenim. Yine en iyisi, en sağlamı, en az yakanı Erkut traktör yeğenim. Sonra bu Erkutlar tarlada hiç hoplamıyor. Kabini otobüs gibi yaylanıyor. Parçası bol, ucuz, servisi çok tecrübeli. Aha, fabrikası Ankara'da. Çarsan duyurulur. Hem de 3 yıl garantili.
3: İyiymiş hacı emmi. Bir tane de bana ala.
4: Alalım yeğenim. 26 beygirden 125 beygire kadar. Bahçe tipi, tarla tipi her çeşit var yeğenim. Hem de kampanyası var yeğenim. Bitmeden Allah.
3: Allah hacı emmi Allah. Yerleri nerede? Yakın mı?
4: Yakın yeğenim. Sabah erken kalk gidek. Kırıkkale'de Kaleci'ye sitesinde.
5: Erkun Traktör Kırıkkale Bayi, Murat Galeri 71 Otomotiv Limited Şirketi. Yeni Mahalle Galericiler Sitesi numara 52 ila 53 Kırıkkale. Telefonlar 0318 218 31 75 0546 475 8909.

0: Reklam.
1: Yine yeni yeniden Köşebaşı Ceviz Kafe sizlerle. Gençler, üniversite öğrencileri ve tüm Kırıkkale halkı, yenilenen yeni ve modern konseptiyle Yenişehir'in en kaliteli ve nezih mekanı Köşebaşı Ceviz Kafe yeniden sizlerle. 7'den 70'e herkesi, herkese uygun yeniden dizayn ettiğimiz yeni mekanımıza sizleri bekliyoruz. Köşebaşı Ceviz Kafe'de haftanın 7 günü serpme sabah kahvaltısı ve sınırsız çay hizmeti, birbirinden farklı dünya lezzetlerinden oluşan leziz yemek çeşitlerimiz, sofralarımızın vazgeçilmezi pasta ve tatlı çeşitleri, tüm sıcak soğuk içecekler ve sizleri eğlendiren oyun salonumuzla biz farklıyız. Düğün, nişan, söz organizasyonlarınızda, geniş ve ferah mekanımızda gelin misafirlerinizi en güzel şekilde biz ağırlayalım. Yeni gelmiyoruz, geri geliyoruz. Köşebaşı Ceviz Kafe. Adres Yenişehir Mahallesi Yurtkur Caddesi numara 2, Kırıkkale Üniversitesi girişi B kapısı karşısı. GSM 0501 012 80 71. Yeni evlenecekler, evine beyaz eşya almak isteyenler, Bişkin Ticaret Siemens Bayi'nden işte kaçırılmayacak süper kampanya. Kurutma makinesi yanında derin dondurucu 9.900 liradan başlayan fiyatlarla, X-Large, XX-Large buzdolabı alımlarında VSM 120B dikey şarjlı süpürge hediye, çeyiz paket alımlarında 30.000 lira indirim, Ankastre set alımlarında mikrodalga hediye fırsatıyla Bişkin Ticaret Siemens'te sizleri bekliyor. Sizsiz olun, bize uğramadan, kampanyalarımızı görmeden karar vermeyin. Bişkin Ticaret Siemens. Siemens mağaza adres Yeni Doğan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi. Samsung mağaza adres Yeni Doğan Mahallesi Osman Tiryaki Caddesi Esnaf Kefalet Karşısı. Cadde AVM Deneyim Mağazası adres Ersoylar İşhanı Emniyet Müdürlüğü Karşısı. Hasan Hüseyin Bişkin, Jale Bişkin.

0: Reklam.
1: Sizden aldığımız güçle gücümüze güç katıyoruz. Yıllardır sizlere günlük taze ürünlerimizi sunmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Öner Besicilik, günlük taze süt, köy yumurtası, kesilmiş temizlenmiş köy tavuğuyla sizlere gerçek lezzeti biz sunuyoruz. İşte Öner Besicilik, işte kalite, işte süper fiyatlar. Doğal katkısı süt 230 lira, 30'lu tek sarılı köy yumurtası 250 lira, 30'lu çift sarılı köy yumurtası 300 lira, temizlenmiş köy tavuğu 500 lira. Siz de gerçek köy tadındaki ürünlerimizi tatmak istiyorsanız Öner Besicilik'te buluşalım. Çiftlikten sofranıza güvenle ve özenle. Öner Besicilik. Adres Kırıkköy Mahallesi Şehit Eyüp Torunoğlu Caddesi numara 33, Kent Ormanı Kırıkkale. Sipariş için GSM 0545 372 8196. Ekrem Öner. Kırıkkale'de lezzetin yeni yıldızı doğdu. Döner dediğin gerçek etten olur, tantuni dediğin ustasının elinden çıkar, tatlı dediğin damakta iz bırakır. İşte bu yüzden herkesin konuştuğu, herkesin merak ettiği o adres şimdi hizmetinizde. Sefa Döner. Özenle seçilmiş %100 gerçek etten hazırlanan nefis dönerler, bol malzemeli lezzetiyle bağımlılık yapan tantuniler, yemeğin yanına yakışan köpük köpük ayran, serinleten içecek çeşitleri ve finalde ünü Tekirdağ sınırlarını aşan meşhur Hayrabolu tatlısı. Her lokmada kalite, her lokmada ustalık, her lokmada gerçek lezzet. Hem acıktığınızda hem de canınız gerçek lezzet istediğinde sizleri bekliyoruz. Sabahın ilk ışıklarından gecenin son saatlerine kadar 07-24 arası hizmetinizdeyiz. Ailenizle, dostlarınızla, sevdiklerinizle gönül rahatlığıyla tercih edeceğiniz yeni buluşma noktası Sefa Döner. Dönerde kalite, tantunide ustalık, tatlıda efsane lezzet. Hepsi tek adreste. Sefa Döner. Adres Ovacık Mahallesi 595. Sokak Azaboğlu Camii yanı. Sipariş ve bilgi için 0555 318 72 71. Sefa Döner. Sefa Uzal. Kırıkkale beklediği lezzete kavuştu. Tantunici Savaş Usta geniş ve nezih yerinde doyumsuz lezzetlerle sizlerle. Damak lezzetine önem verenler, ailenizle ve arkadaşlarınızla birlikte birbirinden leziz tatları tadabileceğiniz tek yer Tantunici Savaş Usta. Sabah kahvaltılarının vazgeçilmezi çorba çeşitleri, sporcular için özel hazırlanmış sporcu menüsü, tavuk ve et tantuni çeşitleri, et ve tavuk döner çeşitleri, özel soslu döner çeşitleri, yoğurtlu tantuni, hamburger, kısaca aradığınız gerçek 318 lezzetleri sadece Tantunici Savaş Usta'da. 0542 747 4192 alo paket servisimizde gece saat 2'ye kadar hizmetinizdeyiz. Doyumsuz lezzetlerin tek adresi Tantunici Savaş Usta. Adres Atatürk Bulvarı numara 37 Kırıkkale. Alo paket 0542 747 4192.
2: Oo, hacı emmi, hayırlı olsun. Gene almışsın kırmızı tekeyi.
3: Sağ ol yeğenim. Ne arayayım? Kullanmadım, motor kalmadı. Yeşil, mavi, sarı, kırmızı hepsine koştum yeğenim. Yine en iyisi, en sağlamı, en az yakanı Erkut traktör yeğenim. Sonra bu Erkutlar tarlada hiç patlamıyor. Kabini otobüs gibi yaylanıyor. Parçası bol, ucuz, servisi çok tecrübeli. Aha, fabrikası Ankara'da. Çarsan duyurulur. Hem de 3 yıl garantili.
2: İyiymiş hacı emmi. Bir tane de bana ala.
3: Alalım yeğenim. 26 beygirden 125 beygire kadar. Bahçe tipi, tarla tipi her çeşidi var yeğenim. Hem de kampanyası var yeğenim. Bitmeden Allah.
2: Allah hacı emmi Allah. Yerleri nerede? Yakın mı?
3: Yakın yeğenim. Sabah erken kalk gidek. Kırıkkale'de Kaleci Estesi'nde.
4: Erkun Traktör Kırıkkale Bayi, Murat Galeri 71 Otomotiv Limited Şirketi. Yeni Mahalle Galericiler Sitesi numara 52 ila 53 Kırıkkale. Telefonlar 0318 218 31 75 0546 475 8909.
1: Teşekkürler Kırık Kalem. Sizlerin desteğiyle tam 35 yıl. 35 yıldır sizlere birbirinden leziz tatları sunan Sönmez Pide Kebap Salonu bu gururu sizinle paylaşıyor. İşte Sönmez Pide Kebap Salonu, işte 35. yılımıza özel süper indirim. Kıymalı, kuşbaşılı, kaşarlı, sucuklu, karışık pide çeşitleri, lahmacun, Adana kebap, Adana dürüm söyleyen tüm müşterilerimize 8 çeşit ikramlık ücretsiz. Yanlış duymadınız. Sönmez Pide Kebap Salonu'nda tüm lezzetlerin yanında 8 çeşit ikramlık ücretsiz. Alo paket servisimizde evlere ve işyerlerine servisimiz vardır. Mevlid, cenaze ve özel günlerinizde, toplu pide siparişlerinizde süper indirimlerle sizlerleyiz. Sönmez Pide Kebap Salonu. Adres Hüseyin Kaya Mahallesi Barbaros Hayrettin Caddesi numara 100 Taksim'de. Alo paket 218-74-0-225-19-95. GSM'ler 542-405-49-54, 542-144-80-71. Celal Kaya ve Oğulları.

Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Ekrem Gök tüm halkımıza hayırlı günler diler. 71 FM

0: Geçmiş bir efem. Reklam.
1: Kırıkkale beklediği lezzete kavuştu. Tantunici Savaş Usta geniş ve nezih yerinde doyumsuz lezzetlerle sizlerle. Damak lezzetine önem verenler, ailenizle ve arkadaşlarınızla birlikte birbirinden leziz tatları tadabileceğiniz tek yer Tantunici Savaş Usta. Sabah kahvaltılarının vazgeçilmezi çorba çeşitleri, sporcular için özel hazırlanmış sporcu menüsü, tavuk ve et tantuni çeşitleri, et ve tavuk döner çeşitleri, özel soslu döner çeşitleri, yoğurtlu tantuni, hamburger, kısaca aradığınız gerçek 318 lezzetleri sadece Tantunici Savaş Usta'da. 0542-747-4192 alo paket servisimizde gece saat 2'ye kadar hizmetinizdeyiz. Doyumsuz lezzetlerin tek adresi Tantunici Savaş Usta. Adres Atatürk Bulvarı numara 37 Kırıkkale. Alo paket 0542-747-4192. Denizin tazeliği, Karadeniz'in bereketi şimdi Kırıkkale'de. Balık sezonu açıldı. Merve Balıkçılık'ta lezzet sofralarınıza gelmeye başladı. Her sabah Samsun'dan yola çıkan birbirinden taze balık çeşitleri aynı gün Merve Balıkçılık'ta sizlerle buluşuyor. Mevsimin en güzel balıkları özenle seçiliyor. Sofralarınıza ulaşana kadar tazeliğinden ödün vermiyor. Üstelik artık sadece balığınızı alıp gitmek zorunda değilsiniz. Merve Balıkçılık Restoran'da sevdiklerinizle güzel bir masa kurun. Karadeniz'in taze balıklarının tadını doyasıya çıkarın. Ben balığımı alır evimde yerim diyenlere de güzel bir haberimiz var. Gel al balık ekmek sadece 100 lira. Yanlış duymadınız. Merve Balıkçılık'ta gel al balık ekmek sadece 100 lira. Ve önemli bir hatırlatma. Merve Balıkçılık'ın Kırıkkale'deki tek şubesi Balıkçılar Çarşısı'nda olup başka hiçbir yerde şubemiz yoktur. Karadeniz'den Samsun'a, Samsun'dan Kırıkkale'ye. Tazeliğin adresi Merve Balıkçılık. Balığı seviyorsanız adresini de biliyorsunuz. Merve Balıkçılık, Balıkçılar Çarşısı PTT karşısında. Alo paket ve irtibatlar için telefon 0318-212-3621, GSM 0544-619-2857, Osman Başkonak ve Ömer Başkonak.
2: Oo, hacı emmi, hayırlı olsun. Gene almışsın kırmızı tekeyi.
3: Sağ ol yeğenim. Ne arayayım? Kullanmadığım motor kalmadı. Yeşil, mavi, sarı, kırmızı hepsine koştum yeğenim. Yine en iyisi, en sağlamı, en az yakanı Erkut traktör yeğenim. Sonra bu Erkutlar tarlada hiç patlamıyor. Kabini otobüs gibi yaylanıyor. Parçası bol, ucuz, servisi çok tecrübeli. Aha, fabrikası Ankara'da. Çarsan duyurulur. Hem de 3 yıl garantili.
2: İyiymiş hacı emmi. Bir tane de bana ala.
3: Alalım yeğenim. 26 beygirden 125 beygire kadar. Bahçe tipi, tarla tipi her çeşit var yeğenim. Hem de kampanyası var yeğenim. Bitmeden Allah.
2: Allah hacı emmi Allah. Yerleri nerede? Yakın mı?
3: Yakın yeğenim. Sabah erken kalk gidek. Kırıkkale'de Kale Çeşmesi'nde.
0: Erkun Traktör Kırıkkale Bayi, Murat Galeri 71 Otomotiv Limited Şirketi. Yeni Mahalle Galericiler Sitesi numara 52-53 Kırıkkale. Telefonlar 0318-218-3175, 0546-475-8909.
1: Teşekkürler Kırıkkalem. Sizlerin desteğiyle tam 35 yıl. 35 yıldır sizlere birbirinden leziz tatları sunan Sönmez Pide Kebap Salonu bu gururu sizinle paylaşıyor. İşte Sönmez Pide Kebap Salonu, işte 35. yılımıza özel süper indirim. Kıymalı, kuşbaşılı, kaşarlı, sucuklu, karışık pide çeşitleri, lahmacun, Adana kebap, Adana dürüm söyleyen tüm müşterilerimize 8 çeşit ikramlık ücretsiz. Yanlış duymadınız. Sönmez Pide Kebap Salonu'nda tüm lezzetlerin yanında zamanda 8 çeşit ikramlık ücretsiz. Alo paket servisimizde evlere ve iş yerlerine servisimiz vardır. Mevlid, cenaze ve özel günlerinizde toplu pide siparişlerinizde süper indirimlerle sizlerleyiz. Sönmez Pide Kebap Salonu. Adres Hüseyin Kaya Mahallesi Barbaros Hayrettin Caddesi numara 100 Taksim'de. Alo paket 218-74-0-225-19-95. GSM'ler 542-405-49-54-542-144-80-71. Celal Kaya ve O.

0: 71 FM.
1: Bir şarkı düşünün. İçinde biraz özlem, biraz ayrılık, biraz da yürekte biriken suskunluk olsun. İşte o duyguların buluştuğu yeni bir çalışma. Emrah Dinç'ten Hasret Çukuru.

0: dünyayı.
1: Güçlü yorumu, etkileyici melodisi ve hissettirdiği duyguyla hasret çukuru, Emrah Dinç'in müzik yolculuğundaki yepyeni adımı. Bazen bir şarkı dinlersiniz ve tek bir cümlesi size koca bir hikayeyi hatırlatır. Emrah Dinç'ten Hasret Çukuru şimdi tüm dijital platformlarda. Dinleyin, beğenin, yorumunuzu bırakın.
0: Hasret çukuruna düşürme beni.
1: Ve şunu da unutmayın. Emrah Dinç, Kırıkkale'nin öz evladı. Emrah Dinç'in Hasret Çukuru isimli eseri tüm dijital platformlarda.

0: Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Ekrem Gök tüm halkımıza hayırlı günler diler.
1: 71 FM
2: Reklam.
0: Yine yeni yeniden köşe başı ceviz.

Kafe sizlerle. Gençler, üniversite öğrencileri ve tüm Kırıkkale halkı, yenilenen yeni ve modern konseptiyle Yenişehir'in en kaliteli ve nezih mekanı Köşebaşı Ceviz Kafe yeniden sizlerle. 7'den 70'e herkesi, herkese uygun yeniden dizayn ettiğimiz yeni mekanımıza sizleri bekliyoruz. Köşebaşı Ceviz Kafe'de haftanın 7 günü serpme sabah kahvaltısı ve sınırsız çay hizmeti, birbirinden farklı dünya lezzetlerinden oluşan leziz yemek çeşitlerimiz, sofralarımızın vazgeçilmezi pasta ve tatlı çeşitleri, tüm sıcak soğuk içecekler ve sizleri eğlendiren oyun salonumuzla biz farklıyız. Düğün, nişan, söz organizasyonlarınızda, geniş ve ferah mekanımızda gelin misafirlerinizi en güzel şekilde biz ağırlayalım. Yeni gelmiyoruz, geri geliyoruz. Köşebaşı Ceviz Kafe. Adres Yenişehir Mahallesi Yurtkur Caddesi numara 2, Kırıkkale Üniversitesi girişi B kapısı karşısı. GSM 0501-012-8071. Kırıkkale'de lezzetin yeni yıldızı doğdu. Döner dediğin gerçek etten olur, tantuni dediğin ustasının elinden çıkar, tatlı dediğin damakta iz bırakır. İşte bu yüzden herkesin konuştuğu, herkesin merak ettiği o adres şimdi hizmetinizde. Sefa Döner. Özenle seçilmiş %100 gerçek etten hazırlanan nefis dönerler, bol malzemeli lezzetiyle bağımlılık yapan tantuniler, yemeğin yanına yakışan köpük köpük ayran, serinleten içecek çeşitleri ve finalde ünü Tekirdağ sınırlarını aşan meşhur Hayrabolu tatlısı. Her lokmada kalite, her lokmada ustalık, her lokmada gerçek lezzet. Hem acıktığınızda hem de canınız gerçek lezzet istediğinde sizleri bekliyoruz. Sabahın ilk ışıklarından gecenin son saatlerine kadar 07-24 arası hizmetinizdeyiz. Ailenizle, dostlarınızla, sevdiklerinizle gönül rahatlığıyla tercih edeceğiniz yeni buluşma noktası Sefa Döner. Dönerde kalite, tantunide ustalık, tatlıda efsane lezzet. Hepsi tek adreste. Sefa Döner. Adres Ovacık Mahallesi 595. Sokak Azaboğlu Camii yanı. Sipariş ve bilgi için 0555-318-7271. Sefa Döner. Sefa Uzal. Yeni evlenecekler, evine beyaz eşya almak isteyenler, Bişkin Ticaret Siemens Bayi'nden işte kaçırılmayacak süper kampanya. Kurutma makinesi yanında derin dondurucu 9.900 liradan başlayan fiyatlarla, X-Large, XX-Large buzdolabı alımlarında VSM-120B dikey şarjlı süpürge hediye, çeyiz paket alımlarında 30.000 lira indirim, Ankastre set alımlarında mikrodalga hediye fırsatıyla Bişkin Ticaret Siemens'te sizleri bekliyor. Sizsiz olun, bize uğramadan, kampanyalarımızı görmeden karar vermeyin. Bişkin Ticaret Siemens. Siemens mağaza adres Yenidoğan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi. Samsung mağaza adres Yenidoğan Mahallesi Osman Siryaki Caddesi Esnaf Kefalet Karşısı. Cadde AVM Deneyim Mağazası adres Ersoylar İşhanı Emniyet Müdürlüğü Karşısı. Hasan Hüseyin Bişkin, Jale Bişkin. ...1976'dan bu yana sizlere hizmet veren İstanbul Ekmek Fırını gerçek lezzeti sizlere sunmaya devam ediyor. İstanbul Ekmek Fırını Kırıkkale'de en kaliteli ekmeği yaptığını iddia etmiyor. Gelen müşterilerine ispatlıyor. Trabzon ekmeği, papatya, Ankara simidi, Fransız bageti, kepekli ekmek, tam buğday ekmeği, tuzsuz ekmek, diyet ekmek, kasmer ve poğaça çeşitleriyle günün 24 saati sizlerleyiz. Lezzet bizden, hizmet bizden, takdir sizden. İstanbul Ekmek Fırını. Adres Yeni Mahalle Plevne Caddesi numara 40 Taksim A. GSM 0530 710 2071. İzzet Kale ve Oğulları.

Hayatınızın en özel ve anlamlı gününde evliliğe giden yolda Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu sizlerle. Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu sizler için yenilendi. Yeni yerinde en modern şekilde dizayn edilen Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu, 500 kapalı 200 kişilik açık alanıyla bungalov gelin evi ile sizlere unutulmaz anlar yaşatıyor. Kına, nişan, düğün organizasyonlarında kız isteme, evlilik teklifi, kısaca tüm özel toplantılarınızda misafirlerinizi en güzel şekilde biz ağırlayalım konusunda deneyimli personelimiz ile en mutlu günlerinizi size özel hazırladığımız, her detayı düşünülmüş, birbirinden farklı düğün konseptleriyle unutulmaz anlara imza atıyoruz. Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu, hayalinizden de öte. Adres: Alparslan Türkeş Bulvarı numara 416, Kadıoğlu Bülbüller Benzinlik Yanı. Rezervasyonlar için GSM 0541 462 23 37. Denizin tazeliği, Karadeniz'in bereketi şimdi Kırıkkale'de. Balık sezonu açıldı, Merve Balıkçılık'ta lezzet sofralarınıza gelmeye başladı. Her sabah Samsun'dan yola çıkan birbirinden taze balık çeşitleri aynı gün Merve Balıkçılık'ta sizlerle buluşuyor. Mevsimin en güzel balıkları özenle seçiliyor, sofralarınıza ulaşana kadar tazeliğinden ödün vermiyor. Üstelik artık sadece balığınızı alıp gitmek zorunda değilsiniz. Merve Balıkçılık Restoran'da sevdiklerinizle güzel bir masa kurun, Karadeniz'in taze balıklarının tadını doyasıya çıkarın. Ben balığımı alır evimde yerim diyenlere de güzel bir haberimiz var. Gel al balık ekmek sadece 100 lira. Yanlış duymadınız. Merve Balıkçılık'ta gel al balık ekmek sadece 100 lira. Ve önemli bir hatırlatma. Merve Balıkçılık'ın Kırıkkale'deki tek şubesi Balıkçılar Çarşısı'nda olup başka hiçbir yerde şubemiz yoktur. Karadeniz'den Samsun'a, Samsun'dan Kırıkkale'ye. Tazeliğin adresi Merve Balıkçılık. Balığı seviyorsanız adresini de biliyorsunuz. Merve Balıkçılık, Balıkçılar Çarşısı PTT karşısında. Alo paket ve irtibatlar için telefon 0318 212 36 21, GSM 0544 619 28 57. Osman Başkonak ve Ömer Başkonak. Yeni evlenecekler, evine beyaz eşya almak isteyenler, Bişkin Ticaret Siemens bayiinden işte kaçırılmayacak süper kampanya. Kurutma makinesi yanında derin dondurucu 9900 liradan başlayan fiyatlarla, X-Large, XX-Large buzdolabı alımlarında VSM-120B dikey şarjlı süpürge hediye, çeyiz paket alımlarında 30.000 lira indirim, Ankastre set alımlarında mikrodalga hediye fırsatıyla Bişkin Ticaret Siemens'te sizleri bekliyor. Sizsiz olun, bize uğramadan, kampanyalarımızı görmeden karar vermeyin. Bişkin Ticaret Siemens. Siemens mağaza adres Yeni Doğan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi. Samsung mağaza adres Yeni Doğan Mahallesi Osman Siryaki Caddesi Esnaf Kefalet Karşısı. Cadde AVM Deneyim Mağazası adres Ersoylar İşhanı Emniyet Müdürlüğü Karşısı. Hasan Hüseyin Bişkin, Jale Bişkin. ...1976'dan bu yana sizlere hizmet veren İstanbul Ekmek Fırını gerçek lezzeti sizlere sunmaya devam ediyor. İstanbul Ekmek Fırını Kırıkkale'de en kaliteli ekmeği yaptığını iddia etmiyor, gelen müşterilerine ispatlıyor. Trabzon ekmeği, papatya, Ankara simidi, Fransız bageti, kepekli ekmek, tam buğday ekmeği, tuzsuz ekmek, diyet ekmek, katmer ve poğaça çeşitleriyle günün 24 saati sizlerleyiz. Lezzet bizden, hizmet bizden, takdir sizden. İstanbul Ekmek Fırını. Adres Yeni Mahalle Plevne Caddesi numara 40 Taksim A. GSM 0530 710 2071. İzzet Kale ve Oğulları.

0: Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Ekrem Gök tüm halkımıza hayırlı günler diler.
1: 71 FM.
2: Reklam.
0: Kırıkkale'de lezzetin yeni yıldızı doğdu. Döner dediğin gerçek etten olur, tantuni dediğin ustasının elinden çıkar, tatlı dediğin damakta iz bırakır. İşte bu yüzden herkesin konuştuğu, herkesin merak ettiği o adres şimdi hizmetinizde. Sefa Döner, özenle seçilmiş %100 gerçek etten hazırlanan nefis dönerler, bol malzemeli lezzetiyle bağımlılık yapan tantuniler, yemeğin yanına yakışan köpük köpük ayran, serinleten içecek çeşitleri ve finalde ünü Tekirdağ sınırlarını aşan meşhur Hayrabolu tatlısı. Her lokmada kalite, her lokmada ustalık, her lokmada gerçek lezzet. Hem acıktığınızda hem de canınız gerçek lezzet istediğinde sizleri bekliyoruz. Sabahın ilk ışıklarından gecenin son saatlerine kadar 07-24 arası hizmetinizdeyiz. Ailenizle, dostlarınızla, sevdiklerinizle gönül rahatlığıyla tercih edeceğiniz yeni buluşma noktası Sefa Döner. Dönerde kalite, tantunide ustalık, tatlıda efsane lezzet. Hepsi tek adreste. Sefa Döner. Adres Ovacık Mahallesi 595. Sokak Azaboğlu Camii yanı. Sipariş ve bilgi için 0555 318 72 71. Sefa Döner. Sefa Uzal. Sizden aldığımız güçle gücümüze güç katıyoruz. Yıllardır sizlere günlük taze ürünlerimizi sunmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Öner Besicilik, günlük taze süt, köy yumurtası, kesilmiş temizlenmiş köy tavuğuyla sizlere gerçek lezzeti biz sunuyoruz. İşte Öner Besicilik, işte kalite, işte süper fiyatlar. Doğal katkısız süt 230 lira, 30'lu tek sarılı köy yumurtası 250 lira, 30'lu çift sarılı köy yumurtası 300 lira, temizlenmiş köy tavuğu 500 lira. Siz de gerçek köy tadındaki ürünlerimizi tatmak istiyorsanız Öner Besicilik'te buluşalım. Çiftlikten sofranıza güvenle ve özenle. Öner Besicilik. Adres Kırıkköy Mahallesi Şehit Eyüp Torunoğlu Caddesi numara 33 Kent Ormanı Kırıkkale. Sipariş için GSM 0545 372 8196. Ekrem Öner. Yine yeni yeniden Köşebaşı Ceviz Kafe sizlerle. Gençler, üniversite öğrencileri ve tüm Kırıkkale halkı, yenilenen yeni ve modern konseptiyle Yenişehir'in en kaliteli ve nezih mekanı Köşebaşı Ceviz Kafe yeniden sizlerle. 7'den 70'e herkesi, herkese uygun yeniden dizayn ettiğimiz yeni mekanımıza sizleri bekliyoruz. Köşebaşı Ceviz Kafe'de haftanın 7 günü serpme sabah kahvaltısı ve sınırsız çay hizmeti, birbirinden farklı dünya lezzetlerinden oluşan leziz yemek çeşitlerimiz, sofralarımızın vazgeçilmezi pasta ve tatlı çeşitleri, tüm sıcak soğuk içecekler ve sizleri eğlendiren oyun salonumuzla biz farklıyız. Düğün, nişan, söz organizasyonlarınızda, geniş ve ferah mekanımızda gelin misafirlerinizi en güzel şekilde biz ağırlayalım. Yeni gelmiyoruz, geri geliyoruz. Köşebaşı Ceviz Kafe. Adres Yenişehir Mahallesi Yurtkur Caddesi numara 2, Kırıkkale Üniversitesi girişi B kapısı karşısı. GSM 0501 012 80 71. Kırıkkale beklediği lezzete kavuştu. Tantunici Savaş Usta geniş ve nezih yerinde doyumsuz lezzetlerle sizlerle. Damak lezzetine önem verenler, ailenizle ve arkadaşlarınızla birlikte birbirinden leziz tatları tadabileceğiniz tek yer Tantunici Savaş Usta. Sabah kahvaltılarının vazgeçilmezi çorba çeşitleri, sporcular için özel hazırlanmış sporcu menüsü, tavuk ve et tantuni çeşitleri, et ve tavuk döner çeşitleri, özel soslu döner çeşitleri, yoğurtlu tantuni, hamburger, kısaca aradığınız gerçek 318 lezzetleri sadece Tantunici Savaş Usta'da. 0542 747 4192 alo paket servisimizde gece saat 2'ye kadar hizmetinizdeyiz. Doyumsuz lezzetlerin tek adresi Tantunici Savaş Usta. Adres Atatürk Bulvarı numara 37 Kırıkkale. Alo paket 0542 747 4192.
3: Hacem mi? Hayırlı olsun. Gene almışsın kırmızı tekeyi.
4: Sağ ol yeğenim. Ne arayayım? Kullanmadım, motor kalmadı. Yeşil, mavi, sarı, kırmızı hepsini koştum yeğenim. Yine en iyisi, en sağlamı, en az yakanı Erkut traktör yeğenim. Sonra bu Erkut var, tarlada hiç patlamıyor. Kabini otobüs gibi yaylanıyor. Parçası bol, ucuz, servisi çok tecrübeli. Aha, fabrikası Ankara'da. Çarsan duyurulur. Hem de 3 yıl garantili.
3: İyiymiş hacı emmi. Bir tane de bana ala.
4: Alalım yeğenim. 26 beygirden 125 beygire kadar. Bahçe tipi, tarla tipi her çeşit var yeğenim. Hem de kampanyası var yeğenim. Bitmeden Allah.
3: Allah hacı emmi Allah. Yerleri nerede? Yakın mı?
4: Yakın yeğenim. Sabah erken kalk gidek. Kırıkkale'de kale çestesinde.
5: Erkun Traktör Kırıkkale Bayi, Murat Galeri 71 Otomotiv Limited Şirketi. Yeni Mahalle Galericiler Sitesi numara 52 ila 53 Kırıkkale. Telefonlar 0318 218 3175 0546 475 8909.

0: Biklom.
1: Yine yeni yeniden Köşebaşı Ceviz Kafe sizlerle. Gençler, üniversite öğrencileri ve tüm Kırıkkale halkı, yenilenen yeni ve modern konseptiyle Yenişehir'in en kaliteli ve nezih mekanı Köşebaşı Ceviz Kafe yeniden sizlerle. 7'den 70'e herkesi, herkese uygun yeniden dizayn ettiğimiz yeni mekanımıza sizleri bekliyoruz. Köşebaşı Ceviz Kafe'de haftanın 7 günü serpme sabah kahvaltısı ve sınırsız çay hizmeti, birbirinden farklı dünya lezzetlerinden oluşan leziz yemek çeşitlerimiz, sofralarımızın vazgeçilmezi pasta ve tatlı çeşitleri, tüm sıcak soğuk içecekler ve sizleri eğlendiren oyun salonumuzla biz farklıyız. Düğün, nişan, söz organizasyonlarınızda, geniş ve ferah mekanımızda gelin misafirlerinizi en güzel şekilde biz ağırlayalım. Yeni gelmiyoruz, geri geliyoruz. Köşebaşı Ceviz Kafe. Adres Yenişehir Mahallesi Yurtkur Caddesi numara 2, Kırıkkale Üniversitesi girişi B kapısı karşısı. GSM 0501 012 80 71. Yeni evlenecekler, evine beyaz eşya almak isteyenler, Bişkin Ticaret Siemens Bayi'nden işte kaçırılmayacak süper kampanya. Kurutma makinesi yanında derin dondurucu 9.900 liradan başlayan fiyatlarla, X-Large, XX-Large buzdolabı alımlarında VSM 120B dikey şarjlı süpürge hediye, çeyiz paket alımlarında 30.000 lira indirim, Ankastre set alımlarında mikrodalga hediye fırsatıyla Bişkin Ticaret Siemens'te sizleri bekliyor. Sizsiz olun, bize uğramadan, kampanyalarımızı görmeden karar vermeyin. Bişkin Ticaret Siemens. Siemens mağaza adres Yeni Doğan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi. Samsung mağaza adres Yeni Doğan Mahallesi Osman Siryaki Caddesi Esnaf Kefalet Karşısı. Cadde AVM Deneyim Mağazası adres Ersoylar İşhanı Emniyet Müdürlüğü Karşısı. Hasan Hüseyin Bişkin, Jale Bişkin. ...1976'dan bu yana sizlere hizmet veren İstanbul Ekmek Fırını gerçek lezzeti sizlere sunmaya devam ediyor. İstanbul Ekmek Fırını Kırıkkale'de en kaliteli ekmeği yaptığını iddia etmiyor. Gelen müşterilerine ispatlıyor. Trabzon ekmeği, papatya, Ankara simidi, Fransız bageti, kepekli ekmek, tam buğday ekmeği, tuzsuz ekmek, diyet ekmek, katmer ve poğaça çeşitleriyle günün 24 saati sizlerleyiz. Lezzet bizden, hizmet bizden, takdir sizden. İstanbul Ekmek Fırını. Adres Yeni Mahalle Plevne Caddesi numara 40 Taksim A. GSM 0530 710 2071. İzzet Kale ve Oğulları.

0: 100.5 sizin radyonuz.
1: Yaşamaktan soğudum.
2: 71 efendim.
3: Bir şarkı düşünün. İçinde biraz özlem, biraz ayrılık, biraz da yürekte biriken suskunluk olsun. İşte o duyguların buluştuğu yeni bir çalışma. Emrah Dinç'ten Hasret Çukuru.

0: Güçlü yorumu, etkileyici melodisi ve hissettirdiği duyguyla hasret çukuru, Emrah Dinç'in müzik yolculuğundaki yepyeni adımı. Bazen bir şarkı dinlersiniz ve tek bir cümlesi size koca bir hikayeyi hatırlatır. Emrah Dinç'ten Hasret Çukuru şimdi tüm dijital platformlarda. Dinleyin, beğenin, yorumunuzu bırakın.
1: Hasret çukuruna düşürme beni.
0: Ve şunu da unutmayın. Emrah Dinç, Kırıkkale'nin öz evladı. Emrah Dinç'in Hasret Çukuru isimli eseri tüm dijital platformlarda.
1: Sevmedim ömrümce başka kimseyi.
2: Yetmiş bir efem, yetmiş bir efem.

0: Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Ekrem Gök tüm halkımıza hayırlı günler diler.
1: 71 FM.
2: Reklam.
0: Kırıkkale'de lezzetin yeni yıldızı doğdu. Döner dediğin gerçek etten olur, tantuni dediğin ustasının elinden çıkar, tatlı dediğin damakta iz bırakır. İşte bu yüzden herkesin konuştuğu, herkesin merak ettiği o adres şimdi hizmetinizde. Sefa Döner. Özenle seçilmiş %100 gerçek etten hazırlanan nefis dönerler, bol malzemeli lezzetiyle bağımlılık yapan tantuniler, yemeğin yanına yakışan köpük köpük ayran, serinleten içecek çeşitleri ve finalde ünü Tekirdağ sınırlarını aşan meşhur Hayrabolu tatlısı. Her lokmada kalite, her lokmada ustalık, her lokmada gerçek lezzet. Hem acıktığınızda hem de canınız gerçek lezzet istediğinde sizleri bekliyoruz. Sabahın ilk ışıklarından gecenin son saatlerine kadar 07-24 arası hizmetinizdeyiz. Ailenizle, dostlarınızla, sevdiklerinizle gönül rahatlığıyla tercih edeceğiniz yeni buluşma noktası Sefa Döner. Dönerde kalite, tantunide ustalık, tatlıda efsane lezzet. Hepsi tek adreste. Sefa Döner. Adres Ovacık Mahallesi 595. Sokak Azaboğlu Camii yanı. Sipariş ve bilgi için 0555 318 72 71. Sefa Döner. Sefa Uzal. Denizin tazeliği, Karadeniz'in bereketi şimdi Kırıkkale'de.

0: Balık sezonu açıldı. Merve Balıkçılık'ta lezzet sofralarınıza gelmeye başladı. Her sabah Samsun'dan yola çıkan birbirinden taze balık çeşitleri aynı gün Merve Balıkçılık'ta sizlerle buluşuyor. Mevsimin en güzel balıkları özenle seçiliyor, sofralarınıza ulaşana kadar tazeliğinden ödün vermiyor. Üstelik artık sadece balığınızı alıp gitmek zorunda değilsiniz. Merve Balıkçılık Restorant'ta sevdiklerinizle güzel bir masa kurun, Karadeniz'in taze balıklarının tadını doyasıya çıkarın. Ben balığımı alır evimde yerim diyenlere de güzel bir haberimiz var. Gel al balık ekmek sadece 100 lira. Yanlış duymadınız. Merve Balıkçılık'ta gel al balık ekmek sadece 100 lira. Ve önemli bir hatırlatma. Merve Balıkçılık'ın Kırıkkale'deki tek şubesi Balıkçılar Çarşısı'nda olup başka hiçbir yerde şubemiz yoktur. Karadeniz'den Samsun'a, Samsun'dan Kırıkkale'ye. Tazeliğin adresi Merve Balıkçılık. Balığı seviyorsanız adresini de biliyorsunuz. Merve Balıkçılık, Balıkçılar Çarşısı PTT karşısında. Alo paket ve irtibatlar için telefon 0318 212 36 21, GSM 0544 619 28 57. Osman Başkonak ve Ömer Başkonak. Sizden aldığımız güçle gücümüze güç katıyoruz. Yıllardır sizlere günlük taze ürünlerimizi sunmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Öner Besicilik, günlük taze süt, köy yumurtası, kesilmiş temizlenmiş köy tavuğuyla sizlere gerçek lezzeti biz sunuyoruz. İşte Öner Besicilik, işte kalite, işte süper fiyatlar. Doğal katkısız süt 230 lira, 30'lu tek sarılı köy yumurtası 250 lira, 30'lu çift sarılı köy yumurtası 300 lira, temizlenmiş köy tavuğu 500 lira. Siz de gerçek köy tadındaki ürünlerimizi tatmak istiyorsanız Öner Besicilik'te buluşalım. Çiftlikten sofranıza güvenle ve özenle Öner Besicilik. Adres Kırıkköy Mahallesi Şehit Eyüp Torunoğlu Caddesi numara 33 Kent Ormanı Kırıkkale. Sipariş için GSM 0545 372 8196. Ekrem Öner. Kırıkkale beklediği lezzete kavuştu. Tantunici Savaş Usta geniş ve nezih yerinde doyumsuz lezzetlerle sizlerle. Damak lezzetine önem verenler, ailenizle ve arkadaşlarınızla birlikte birbirinden leziz tatları tadabileceğiniz tek yer Tantunici Savaş Usta. Sabah kahvaltılarının vazgeçilmezi çorba çeşitleri, sporcular için özel hazırlanmış sporcu menüsü, tavuk ve et tantuni çeşitleri, et ve tavuk döner çeşitleri, özel soslu döner çeşitleri, yoğurtlu tantuni, hamburger, kısaca aradığınız gerçek 318 lezzetleri sadece Tantunici Savaş Usta'da. 0542 747 4192 alo paket servisimizde gece saat 2'ye kadar hizmetinizdeyiz. Doyumsuz lezzetlerin tek adresi Tantunici Savaş Usta. Adres Atatürk Bulvarı numara 37 Kırıkkale. Alo paket 0542 747 4192. Hayatınızın en özel ve anlamlı gününde evliliğe giden yolda Matmazel Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu sizlerle. Matmazel Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu sizler için yenilendi. Yeni yerinde en modern şekilde dizayn edilen Matmazel Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu, 500 kapalı 200 kişilik açık alanıyla bungalov gelin evi ile sizlere unutulmaz anlar yaşatıyor. Kına, nişan, düğün organizasyonlarında, kız isteme, evlilik teklifi, kısaca tüm özel toplantılarınızda misafirlerinizi en güzel şekilde biz ağırlayalım. Konusunda deneyimli personelimiz ile en mutlu günlerinizi size özel hazırladığımız, her detayı düşünülmüş birbirinden farklı düğün konseptleriyle unutulmaz anlara imza atıyoruz. Matmazel Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu, hayalinizden de öte. Adres Alparslan Türkeş Bulvarı numara 416 Kadıoğlu Bülbüller Benzinlik Yanı. Rezervasyonlar için GSM 0541 462 23 37.
1: Müzik.
0: 1976'dan bu yana sizlere hizmet veren İstanbul Ekmek Fırını gerçek lezzeti sizlere sunmaya devam ediyor. İstanbul Ekmek Fırını Kırıkkale'de en kaliteli ekmeği yaptığını iddia etmiyor. Gelen müşterilerine ispatlıyor. Trabzon ekmeği, papatya, Ankara simidi, Fransız bageti, kepekli ekmek, tam buğday ekmeği, tuzsuz ekmek, diyet ekmek, katmer ve poğaça çeşitleriyle günün 24 saati sizlerleyiz. Lezzet bizden, hizmet bizden, takdir sizden. İstanbul Ekmek Fırını. Adres Yeni Mahalle Plevne Caddesi numara 40 Taksim A. GSM 0530 710 2071. İzzet Kale ve Oğulları.

0: 105.5 sizin radyonuz.
1: Reklam.
2: Yeni evlenecekler, evine beyaz eşya almak isteyenler, Bişkin Ticaret Siemens bayiinden işte kaçırılmayacak süper kampanya. Kurutma makinesi yanında derin dondurucu 9.900 liradan başlayan fiyatlarla, X-Large, XX-Large buzdolabı alımlarında VSM120B dikey şarjlı süpürge hediye, çeyiz paket alımlarında 30.000 lira indirim, Ankastre set alımlarında mikrodalga hediye fırsatıyla Bişkin Ticaret Siemens'te sizleri bekliyor. Sizsiz olun, bize uğramadan, kampanyalarımızı görmeden karar vermeyin. Bişkin Ticaret Siemens. Siemens mağaza adres Yeni Doğan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi. Samsung mağaza adres Yeni Doğan Mahallesi Osman Siryaki Caddesi Esnaf Kefalet Karşısı. Cadde AVM Deneyim Mağazası adres Ersoylar İşhanı Emniyet Müdürlüğü Karşısı. Hasan Hüseyin Bişkin, Jale Bişkin.
3: ...1976'dan bu yana sizlere hizmet veren İstanbul Ekmek Fırını gerçek lezzeti sizlere sunmaya devam ediyor. İstanbul Ekmek Fırını Kırıkkale'de en kaliteli ekmeği yaptığını iddia etmiyor. Gelen müşterilerine ispatlıyor. Trabzon ekmeği, papatya, Ankara simidi, Fransız bageti, kepekli ekmek, tam buğday ekmeği, tuzsuz ekmek, diyet ekmek, kasmer ve poğaça çeşitleriyle günün 24 saati sizlerleyiz. Lezzet bizden, hizmet bizden, takdir sizden. İstanbul Ekmek Fırını. Adres Yeni Mahalle Plevne Caddesi numara 40 Taksim A. GSM 0530 710 2071. İzzet Kale ve Oğulları.

0: Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Ekrem Gök tüm halkımıza hayırlı günler diler.
1: 71 FM. Reklam.
0: Sizden aldığımız güçle gücümüze güç katıyoruz. Yıllardır sizlere günlük taze ürünlerimizi sunmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Öner Besicilik, günlük taze süt, köy yumurtası, kesilmiş temizlenmiş köy tavuğuyla sizlere gerçek lezzeti biz sunuyoruz. İşte Öner Besicilik, işte kalite, işte süper fiyatlar. Doğal katkısı süt 230 lira, 30'lu tek sarılı köy yumurtası 250 lira, 30'lu çift sarılı köy yumurtası 300 lira, temizlenmiş köy tavuğu 500 lira. Siz de gerçek köy tadındaki ürünlerimizi tatmak istiyorsanız Öner Besicilik'te buluşalım. Çiftlikten sofranıza güvenle ve özenle Öner Besicilik. Adres Kırıkköy Mahallesi Şehit Eyüp Torunoğlu Caddesi numara 33 Kent Ormanı Kırıkkale. Sipariş için GSM 0545 372 81 96. Ekrem Öner. Yine yeni yeniden Köşebaşı Ceviz Kafe sizlerle. Gençler, üniversite öğrencileri ve tüm Kırıkkale halkı, yenilenen yeni ve modern konseptiyle Yenişehir'in en kaliteli ve nezih mekanı Köşebaşı Ceviz Kafe yeniden sizlerle. 7'den 70'e herkesi, herkese uygun yeniden dizayn ettiğimiz yeni mekanımıza sizleri bekliyoruz. Köşebaşı Ceviz Kafe'de haftanın 7 günü serpme sabah kahvaltısı ve sınırsız çay hizmeti, birbirinden farklı dünya lezzetlerinden

oluşan leziz yemek çeşitlerimiz, sofralarımızın vazgeçilmezi pasta ve tatlı çeşitleri, tüm sıcak soğuk içecekler ve sizleri eğlendiren oyun salonumuzla biz farklıyız. Düğün, nişan, söz organizasyonlarınızda, geniş ve ferah mekanımızda gelin misafirlerinizi en güzel şekilde biz ağırlayalım. Yeni gelmiyoruz, geri geliyoruz. Köşebaşı Ceviz Kafe, adres Yenişehir Mahallesi Yurtkur Caddesi numara 2, Kırıkkale Üniversitesi girişi B kapısı karşısı. GSM 0501 012 80 71. Denizin tazeliği, Karadeniz'in bereketi şimdi Kırıkkale'de. Balık sezonu açıldı. Merve Balıkçılık'ta lezzet sofralarınıza gelmeye başladı. Her sabah Samsun'dan yola çıkan birbirinden taze balık çeşitleri aynı gün Merve Balıkçılık'ta sizlerle buluşuyor. Mevsimin en güzel balıkları özenle seçiliyor, sofralarınıza ulaşana kadar tazeliğinden ödün vermiyor. Üstelik artık sadece balığınızı alıp gitmek zorunda değilsiniz. Merve Balıkçılık Restorant'ta sevdiklerinizle güzel bir masa kurun, Karadeniz'in taze balıklarının tadını doyasıya çıkarın. Ben balığımı alır evimde yerim diyenlere de güzel bir haberimiz var. Gel al balık ekmek sadece 100 lira. Yanlış duymadınız. Merve Balıkçılık'ta gel al balık ekmek sadece 100 lira. Ve önemli bir hatırlatma. Merve Balıkçılık'ın Kırıkkale'deki tek şubesi Balıkçılar Çarşısı'nda olup başka hiçbir yerde şubemiz yoktur. Karadeniz'den Samsun'a, Samsun'dan Kırıkkale'ye. Tazeliğin adresi Merve Balıkçılık. Balığı seviyorsanız adresini de biliyorsunuz. Merve Balıkçılık, Balıkçılar Çarşısı PTT karşısında. Alo paket ve irtibatlar için telefon 0318 212 36 21, GSM 0544 619 28 57. Osman Başkonak ve Ömer Başkonak. Teşekkürler Kırıkkalem. Sizlerin desteğiyle tam 35 yıl. 35 yıldır sizlere birbirinden leziz tatları sunan Sönmez Pide Kebap Salonu bu gururu sizinle paylaşıyor. İşte Sönmez Pide Kebap Salonu, işte 35. yılımıza özel süper indirim. Kıymalı, kuşbaşılı, kaşarlı, sucuklu, karışık pide çeşitleri, lahmacun, Adana kebap, Adana dürüm söyleyen tüm müşterilerimize 8 çeşit ikramlık ücretsiz. Yanlış duymadınız. Sönmez Pide Kebap Salonu'nda tüm lezzetlerin yanında 8 çeşit ikramlık ücretsiz. Alo paket servisimizde evlere ve işyerlerine servisimiz vardır. Mevlid, cenaze ve özel günlerinizde, toplu pide siparişlerinizde süper indirimlerle sizlerleyiz. Sönmez Pide Kebap Salonu. Adres Hüseyin Kaya Mahallesi Barbaros Hayrettin Caddesi numara 100 Taksim'de. Alo paket 218 74 çift 0 225 19 95. GSM'ler 542 405 49 54 542 144 80 71. Celal Kaya ve Oğulları.

bir şarkı düşünün. İçinde biraz özlem, biraz ayrılık, biraz da yürekte biriken suskunluk olsun. İşte o duyguların buluştuğu yeni bir çalışma. Emrah Dinç'ten Hasret Çukuru.

0: dayım.
1: Güçlü yorumu, etkileyici melodisi ve hissettirdiği duyguyla hasret çukuru, Emrah Dinç'in müzik yolculuğundaki yepyeni adımı. Bazen bir şarkı dinlersiniz ve tek bir cümlesi size koca bir hikayeyi hatırlatır. Emrah Dinç'ten Hasret Çukuru şimdi tüm dijital platformlarda. Dinleyin, beğenin, yorumunuzu bırakın.
0: Hasret çukuruna düşürme beni.
1: Ve şunu da unutmayın. Emrah Dinç, Kırıkkale'nin öz evladı. Emrah Dinç'in Hasret Çukuru isimli eseri tüm dijital platformlarda.
0: Sevmedim ömrümce başka kimseyi.
2: Yetmiş bir efem, yetmiş bir efem.

0: Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Ekrem Gök tüm halkımıza hayırlı günler diler.
1: 71 FM.
2: Reklam.
0: Kırıkkale'de lezzetin yeni yıldızı doğdu. Döner dediğin gerçek etten olur, tantuni dediğin ustasının elinden çıkar, tatlı dediğin damakta iz bırakır. İşte bu yüzden herkesin konuştuğu, herkesin merak ettiği o adres şimdi hizmetinizde. Sefa Döner, özenle seçilmiş %100 gerçek etten hazırlanan nefis dönerler, bol malzemeli lezzetiyle bağımlılık yapan tantuniler, yemeğin yanına yakışan köpük köpük ayran, serinleten içecek çeşitleri ve finalde ünü Tekirdağ sınırlarını aşan meşhur Hayrabolu tatlısı. Her lokmada kalite, her lokmada ustalık, her lokmada gerçek lezzet. Hem acıktığınızda hem de canınız gerçek lezzet istediğinde sizleri bekliyoruz. Sabahın ilk ışıklarından gecenin son saatlerine kadar 07-24 arası hizmetinizdeyiz. Ailenizle, dostlarınızla, sevdiklerinizle gönül rahatlığıyla tercih edeceğiniz yeni buluşma noktası Sefa Döner. Dönerde kalite, tantunide ustalık, tatlıda efsane lezzet. Hepsi tek adreste. Sefa Döner. Adres Ovacık Mahallesi 595. Sokak Azaboğlu Camii yanı. Sipariş ve bilgi için 0555 318 72 71. Sefa Döner. Sefa Uzal. Hayatınızın en özel ve anlamlı gününde evliliğe giden yolda Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu sizlerle. Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu sizler için yenilendi. Yeni yerinde en modern şekilde dizayn edilen Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu, 500 kapalı 200 kişilik açık alanıyla bungalov gelin evi ile sizlere unutulmaz anlar yaşatıyor. Kına, nişan, düğün organizasyonlarında, kız isteme, evlilik teklifi, kısaca tüm özel toplantılarınızda misafirlerinizi en güzel şekilde biz ağırlayalım konusunda deneyimli personelimiz ile en mutlu günlerinizi size özel hazırladığımız, her detayı düşünülmüş, birbirinden farklı düğün konseptleriyle

0: Konseptleriyle unutulmaz anlara imza atıyoruz. Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu, hayalinizden de öte. Adres: Alparslan Türkeş Bulvarı numara 416, Kadıoil Bülbüller Benzinlik Yanı. Rezervasyonlar için GSM 0541 462 23 37.
1: Oo, hacı emmi, hayırlı olsun. Yine almışsın kırmızı tekeyi.
2: Sağ ol yeğenim. Ne arayayım? Kullanmadığım motor kalmadı. Yeşil, mavi, sarı, kırmızı hepsine koştum yeğenim. Yine en iyisi, en sağlamı, en az yakanı Erkut traktör yeğenim. Sonra bu Erkutlar tarlada hiç hoplamıyor. Kabini otobüs gibi yaylanıyor. Parçası bol, ucuz, servisi çok tecrübeli. Aha, fabrikası Ankara'da. Çarsan duyurulur. Hem de 3 yıl garantili.
1: İyiymiş hacı emmi. Bir tane de bana ala.
2: Alalım yeğenim. 26 beygirden 125 beygire kadar. Bahçe tipi, tarla tipi her çeşidi var yeğenim. Hem de kampanyası var yeğenim. Bitmeden Allah.
1: Allah hacı emmi Allah. Yerleri nerede? Yakın mı?
2: Yakın yeğenim. Sabah erken kalk gidek. Kırıkkale'de Kale Çeşitesi'nde.
3: Erkun Traktör Kırıkkale Bayi, Murat Galeri 71 Otomotiv Limited Şirketi. Yeni Mahalle Galericiler Sitesi numara 52 ila 53 Kırıkkale. Telefonlar 0318 218 3175 0546 475 8909.

aşığım sana, vazgeçemem senden. Atma beni yârim, sakın atma beni o güzel yüreğinden. Bu dünyada sana son sözüm, ya ölüm ya sen. Ömrüm biter, ömrüm biter benden giderse. Ömrüm biter benden giderse.

0: ömrüm.
1: Reklam.
2: Denizin tazeliği, Karadeniz'in bereketi şimdi Kırıkkale'de. Balık sezonu açıldı, Merve Balıkçılık'ta lezzet sofralarınıza gelmeye başladı. Her sabah Samsun'dan yola çıkan birbirinden taze balık çeşitleri aynı gün Merve Balıkçılık'ta sizlerle buluşuyor. Mevsimin en güzel balıkları özenle seçiliyor, sofralarınıza ulaşana kadar tazeliğinden ödün vermiyor. Üstelik artık sadece balığınızı alıp gitmek zorunda değilsiniz. Merve Balıkçılık Restorant'ta sevdiklerinizle güzel bir masa kurun, Karadeniz'in taze balıklarının tadını doyasıya çıkarın. Ben balığımı alır evimde yerim diyenlere de güzel bir haberimiz var. Gel al balık ekmek sadece 100 lira. Yanlış duymadınız. Merve Balıkçılık'ta gel al balık ekmek sadece 100 lira. Ve önemli bir hatırlatma. Merve Balıkçılık'ın Kırıkkale'deki tek şubesi Balıkçılar Çarşısı'nda olup başka hiçbir yerde şubemiz yoktur. Karadeniz'den Samsun'a, Samsun'dan Kırıkkale'ye. Tazeliğin adresi Merve Balıkçılık. Balığı seviyorsanız adresini de biliyorsunuz. Merve Balıkçılık, Balıkçılar Çarşısı PTT karşısında. Alo paket ve irtibatlar için telefon 0318 212 36 21, GSM 0544 619 28 57. Osman Başkonak ve Ömer Başkonak. Yine yeni yeniden. Köşebaşı Ceviz Kafe sizlerle. Gençler, üniversite öğrencileri ve tüm Kırıkkale halkı, yenilenen yeni ve modern konseptiyle Yenişehir'in en kaliteli ve nezih mekanı Köşebaşı Ceviz Kafe yeniden sizlerle. 7'den 70'e herkesi, herkese uygun yeniden dizayn ettiğimiz yeni mekanımıza sizleri bekliyoruz. Köşebaşı Ceviz Kafe'de haftanın 7 günü serpme sabah kahvaltısı ve sınırsız çay hizmeti, birbirinden farklı dünya lezzetlerinden oluşan leziz yemek çeşitlerimiz, sofralarımızın vazgeçilmezi pasta ve tatlı çeşitleri, tüm sıcak soğuk içecekler ve sizleri eğlendiren oyun salonumuzla biz farklıyız. Düğün, nişan, söz organizasyonlarınızda, geniş ve ferah mekanımızda gelin misafirlerinizi en güzel şekilde biz ağırlayalım. Yeni gelmiyoruz, geri geliyoruz. Köşebaşı Ceviz Kafe. Adres Yenişehir Mahallesi Yurtkur Caddesi numara 2, Kırıkkale Üniversitesi girişi B kapısı karşısı. GSM 0501 012 8071.

0: Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Ekrem Gök tüm halkımıza hayırlı günler diler.
1: 71 FM. Reklam.
0: Sizden aldığımız güçle gücümüze güç katıyoruz. Yıllardır sizlere günlük taze ürünlerimizi sunmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Öner Besicilik, günlük taze süt, köy yumurtası, kesilmiş temizlenmiş köy tavuğuyla sizlere gerçek lezzeti biz sunuyoruz. İşte Öner Besicilik, işte kalite, işte süper fiyatlar. Doğal katkısız süt 230 lira, 30'lu tek sarılı köy yumurtası 250 lira, 30'lu çift sarılı köy yumurtası 300 lira, temizlenmiş köy tavuğu 500 lira. Siz de gerçek köy tadındaki ürünlerimizi tatmak istiyorsanız Öner Besicilik'te buluşalım. Çiftlikten sofranıza güvenle ve özenle Öner Besicilik. Adres Kırıkköy Mahallesi Şehit Eyüp Torunoğlu Caddesi numara 33 Kent Ormanı Kırıkkale. Sipariş için GSM 0545 372 81 96. Ekrem Öner. Kırıkkale'de lezzetin yeni yıldızı doğdu. Döner dediğin gerçek etten olur, tantuni dediğin ustasının elinden çıkar, tatlı dediğin damakta iz bırakır. İşte bu yüzden herkesin konuştuğu, herkesin merak ettiği o adres şimdi hizmetinizde. Sefa Döner, özenle seçilmiş %100 gerçek etten hazırlanan nefis dönerler, bol malzemeli lezzetiyle bağımlılık yapan tantuniler, yemeğin yanına yakışan köpük köpük ayran, serinleten içecek çeşitleri ve finalde ünü Tekirdağ sınırlarını aşan meşhur Hayrabolu tatlısı. Her lokmada kalite, her lokmada ustalık, her lokmada gerçek lezzet. Hem acıktığınızda hem de canınız gerçek lezzet istediğinde sizleri bekliyoruz. Sabahın ilk ışıklarından gecenin son saatlerine kadar 07-24 arası hizmetinizdeyiz. Ailenizle, dostlarınızla, sevdiklerinizle gönül rahatlığıyla tercih edeceğiniz yeni buluşma noktası Sefa Döner. Dönerde kalite, tantunide ustalık, tatlıda efsane lezzet. Hepsi tek adreste. Sefa Döner. Adres Ovacık Mahallesi 595. Sokak Azaboğlu Camii yanı. Sipariş ve bilgi için 0555 318 72 71. Sefa Döner. Sefa Uzal.
2: Oo, Hacı emmi, hayırlı olsun. Gene almışsın kırmızı tekeyi.
3: Sağ ol yeğenim. Ne arıyorum? Kullanmadım, motor kalmadı. Yeşil, mavi, sarı, kırmızı hepsine koştum yeğenim. Yine en iyisi, en sağlamı, en az yakanı Erkut traktör yeğenim. Sonra bu Erkutlar tarlada hiç hoplamıyor. Kabini otobüs gibi yaylanıyor. Parçası bol, ucuz,

0: sahibisi çok tecrübeli. Aha, fabrikası Ankara'da. Çarsan duyurulur. Hem de 3 yıl garantili.
1: İyiymiş hacı emmi. Bir tane de bana ala.
0: Alalım yeğenim. 26 beygirden 125 beygire kadar. Bahçe tipi, tarla tipi her çeşit var yeğenim. Hem de kampanyası var yeğenim. Bitmeden Allah.
1: Allah hacı emmi Allah. Yerleri nerede? Yakın mı?
0: Yakın yeğenim. Sabah erken kalk gidek. Kırıkkale'de kale çestesinde.
2: Erkun Traktör Kırıkkale Bayi, Murat Galeri 71 Otomotiv Limited Şirketi, Yeni Mahalle Galericiler Sitesi numara 52-53 Kırıkkale, telefonlar 0318 218 31 75, 0546 475 89 09.

aşığım sana, vazgeçemem senden. Atma beni yârim, sakın atma beni o güzel yüreğinden. Bu dünyada sana son sözüm, ya ölüm ya sen. Ömrüm biter, ömrüm biter benden giderse. Ömrüm biter benden giderse.

0: Reklam.
1: Yine yeni yeniden Köşebaşı Ceviz Kafe sizlerle. Gençler, üniversite öğrencileri ve tüm Kırıkkale halkı, yenilenen yeni ve modern konseptiyle Yenişehir'in en kaliteli ve nezih mekanı Köşebaşı Ceviz Kafe yeniden sizlerle. 7'den 70'e herkesi, herkese uygun yeniden dizayn ettiğimiz yeni mekanımıza sizleri bekliyoruz. Köşebaşı Ceviz Kafe'de haftanın 7 günü serpme sabah kahvaltısı ve sınırsız çay hizmeti, birbirinden farklı dünya lezzetlerinden oluşan leziz yemek çeşitlerimiz, sofralarımızın vazgeçilmezi pasta ve tatlı çeşitleri, tüm sıcak soğuk içecekler ve sizleri eğlendiren oyun salonumuzla biz farklıyız. Düğün, nişan, söz organizasyonlarınızda, geniş ve ferah mekanımızda gelin misafirlerinizi en güzel şekilde biz ağırlayalım. Yeni gelmiyoruz, geri geliyoruz. Köşebaşı Ceviz Kafe. Adres Yenişehir Mahallesi Yurtkur Caddesi numara 2, Kırıkkale Üniversitesi girişi B kapısı karşısı. GSM 0501 012 80 71. Hayatınızın en özel ve anlamlı gününde evliliğe giden yolda Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu sizlerle. Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu sizler için yenilendi. Yeni yerinde en modern şekilde dizayn edilen Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu, 500 kapalı 200 kişilik açık alanıyla bungalov gelin evi ile sizlere unutulmaz anlar yaşatıyor. Kına, nişan, düğün organizasyonlarında, kız isteme, evlilik teklifi, kısaca tüm özel toplantılarınızda misafirlerinizi en güzel şekilde biz ağırlayalım konusunda deneyimli personelimiz ile en mutlu günlerinizi size özel hazırladığımız, her detayı düşünülmüş, birbirinden farklı düğün konseptleriyle unutulmaz anlara imza atıyoruz. Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu, hayalinizden de öte. Adres Alparslan Türkeş Bulvarı numara 416, Kadıoil Bülbüller Benzinlik Yanı. Rezervasyonlar için GSM 0541 462 23 37. Yeni evlenecekler, evine beyaz eşya almak isteyenler, Bişkin Ticaret Siemens Bayi'nden işte kaçırılmayacak süper kampanya. Kurutma makinesi yanında derin dondurucu 9.900 liradan başlayan fiyatlarla, X-Large, XX-Large buzdolabı alımlarında VSM 120B dikey şarjlı süpürge hediye, çeyiz paket alımlarında 30.000 lira indirim, Ankastre set alımlarında mikrodalga hediye fırsatıyla Bişkin Ticaret Siemens'te sizleri bekliyor. Sizsiz olun, bize uğramadan, kampanyalarımızı görmeden karar vermeyin. Bişkin Ticaret Siemens. Siemens mağaza adres Yeni Doğan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi. Samsung mağaza adres Yeni Doğan Mahallesi Osman Siryaki Caddesi Esnaf Kefalet Karşısı. Cadde AVM Deneyim Mağazası adres Ersoylar İşhanı Emniyet Müdürlüğü Karşısı. Hasan Hüseyin Bişkin, Jale Bişkin. ...1976'dan bu yana sizlere hizmet veren İstanbul Ekmek Fırını gerçek lezzeti sizlere sunmaya devam ediyor. İstanbul Ekmek Fırını Kırıkkale'de en kaliteli ekmeği yaptığını iddia etmiyor. Gelen müşterilerine ispatlıyor. Trabzon ekmeği, papatya, Ankara simidi, Fransız bageti, kepekli ekmek, tam buğday ekmeği, tuzsuz ekmek, diyet ekmek, kasmer ve poğaça çeşitleriyle günün 24 saati sizlerleyiz. Lezzet bizden, hizmet bizden, takdir sizden. İstanbul Ekmek Fırını. Adres Yeni Mahalle Plevne Caddesi numara 40 Taksim A. GSM 0530 710 2071. İzzet Kale ve Oğulları.

0: sizin radyonuz.
1: 71 FM.
2: Bir şarkı düşünün. İçinde biraz özlem, biraz ayrılık, biraz da yürekte biriken suskunluk olsun. İşte o duyguların buluştuğu yeni bir çalışma. Emrah Dinç'ten Hasret Çukuru.

0: dünyayı.
1: Güçlü yorumu, etkileyici melodisi ve hissettirdiği duyguyla Hasret Çukuru, Emrah Tinç'in müzik yolculuğundaki yepyeni adımı. Bazen bir şarkı dinlersiniz ve tek bir cümlesi size koca bir hikayeyi hatırlatır. Emrah Tinç'ten Hasret Çukuru şimdi tüm dijital platformlarda. Dinleyin, beğenin, yorumunuzu bırakın.
0: Hasret çukuruna düşürme beni.
1: Ve şunu da unutmayın. Emrah Tinç, Kırıkkale'nin öz evladı. Emrah Tinç'in Hasret Çukuru isimli eseri tüm dijital platformlarda.
0: Sevmedim ömrümce başka kimseyi.
2: Yetmiş bir efem, yetmiş bir

0: Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Ekrem Gök tüm halkımıza hayırlı günler diler.
1: 71 FM.
2: Reklam.
0: Kırıkkale'de lezzetin yeni yıldızı doğdu. Döner dediğin gerçek etten olur, tantuni dediğin ustasının elinden çıkar, tatlı dediğin damakta iz bırakır. İşte bu yüzden herkesin konuştuğu, herkesin merak ettiği o adres şimdi hizmetinizde. Sefa Döner, özenle seçilmiş %100 gerçek etten hazırlanan nefis dönerler, bol malzemeli lezzetiyle bağımlılık yapan tantuniler, yemeğin yanına yakışan köpük köpük ayran, serinleten içecek çeşitleri ve finalde ünü Tekirdağ sınırlarını aşan meşhur Hayrabolu tatlısı. Her lokmada kalite, her lokmada ustalık, her lokmada gerçek lezzet. Hem acıktığınızda hem de canınız gerçek lezzet istediğinde sizleri bekliyoruz. Sabahın

0: kışıklarından gecenin son saatlerine kadar 07-24 arası hizmetinizdeyiz. Ailenizle, dostlarınızla, sevdiklerinizle gönül rahatlığıyla tercih edeceğiniz yeni buluşma noktası Sefa Döner. Dönerde kalite, tantunide ustalık, tatlıda efsane lezzet. Hepsi tek adreste. Sefa Döner. Adres Ovacık Mahallesi 595. Sokak Azaboğlu Camii yanı. Sipariş ve bilgi için 0555 318 72 71. Sefa Döner. Sefa Uzal. Sizden aldığımız güçle gücümüze güç katıyoruz. Yıllardır sizlere günlük taze ürünlerimizi sunmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Öner Besicilik, günlük taze süt, köy yumurtası, kesilmiş temizlenmiş köy tavuğuyla sizlere gerçek lezzeti biz sunuyoruz. İşte Öner Besicilik, işte kalite, işte süper fiyatlar. Doğal katkısız süt 230 lira, 30'lu tek sarılı köy yumurtası 250 lira, 30'lu çift sarılı köy yumurtası 300 lira, temizlenmiş köy tavuğu 500 lira. Siz de gerçek köy tadındaki ürünlerimizi tatmak istiyorsanız Öner Besicilik'te buluşalım. Çiftlikten sofranıza güvenle ve özenle Öner Besicilik. Adres Kırıkköy Mahallesi Şehit Eyüp Torunoğlu Caddesi numara 33 Kent Ormanı Kırıkkale. Sipariş için GSM 0545 372 81 96. Ekrem Öner. Kırıkkale beklediği lezzete kavuştu. Tantunici Savaş Usta geniş ve nezih yerinde doyumsuz lezzetlerle sizlerle. Damak lezzetine önem verenler, ailenizle ve arkadaşlarınızla birlikte birbirinden leziz tatları tadabileceğiniz tek yer Tantunici Savaş Usta. Sabah kahvaltılarının vazgeçilmezi çorba çeşitleri, sporcular için özel hazırlanmış sporcu menüsü, tavuk ve et tantuni çeşitleri, et ve tavuk döner çeşitleri, özel soslu döner çeşitleri, yoğurtlu tantuni, hamburger, kısaca aradığınız gerçek 318 lezzetleri sadece Tantunici Savaş Usta'da. 0542 747 4192 alo paket servisimizde gece saat 2'ye kadar hizmetinizdeyiz. Doyumsuz lezzetlerin tek adresi Tantunici Savaş Usta. Adres Atatürk Bulvarı numara 37 Kırıkkale. Alo paket 0542 747 4192.
1: Oo, hacı emmi, hayırlı olsun. Gene almışsın kırmızı tekeyi.
2: Sağ ol yeğenim. Ne arayayım? Kullanmadım, motor kalmadı. Yeşil, mavi, sarı, kırmızı hepsini koştum yeğenim. Yine en iyisi, en sağlamı, en az yakanı Erkut traktör yeğenim. Sonra bu Erkutlar tarlada hiç patlamıyor. Kabini otobüs gibi yaylanıyor. Parçası bol, ucuz, servisi çok tecrübeli. Aha, fabrikası Ankara'da. Çarsan duyurulur. Hem de 3 yıl garantili.
1: İyiymiş hacı emmi. Bir tane de bana ala.
2: Alalım yeğenim. 26 beygirden 125 beygire kadar. Bahçe tipi, tarla tipi her çeşit var yeğenim. Hem de kampanyası var yeğenim. Bitmeden Allah.
1: Allah hacı emmi Allah. Yerleri nerede? Yakın mı?
2: Yakın yeğenim. Sabah erken kalk gidek. Kırıkkale'de kale çestesinde.
3: Erkun Traktör Kırıkkale Bayi, Murat Galeri 71 Otomotiv Limited Şirketi, Yeni Mahalle Galericiler Sitesi numara 52 ila 53 Kırıkkale. Telefonlar 0318 218 31 75 0546 475 8909.
0: Teşekkürler Kırıkkalem. Sizlerin desteğiyle tam 35 yıl. 35 yıldır sizlere birbirinden leziz tatları sunan Sönmez Pide Kebap Salonu bu gururu sizinle paylaşıyor. İşte Sönmez Pide Kebap Salonu, işte 35. yılımıza özel süper indirim. Kıymalı, kuşbaşılı, kaşarlı, sucuklu, karışık pide çeşitleri, lahmacun, Adana kebap, Adana dürüm söyleyen tüm müşterilerimize 8 çeşit ikramlık ücretsiz. Yanlış duymadınız. Sönmez Pide Kebap Salonu'nda tüm lezzetlerin yanında 8 çeşit ikramlık ücretsiz. ücretsiz. Alo paket servisimizde evlere ve işyerlerine servisimiz vardır. Mevlid, cenaze ve özel günlerinizde toplu pide siparişlerinizde süper indirimlerle sizlerleyiz. Sönmez Pide Kebap Salonu. Adres Hüseyin Kaya Mahallesi Barbaros Hayrettin Caddesi numara 100 Taksim'de. Alo paket 218-74-0-225-19-95. GSM'ler 542-405-49-54-542-144-80-71. Celal Kaya ve Oğulları.

0: Ne güzel yaratmıştan seni yaratan. Sebebisin başından kazaları, belaları. Tarihi bol ver yarabbim. Borçlarını bize
1: alalım. Gözler yeşilliğine kaçlar karatan.
0: Yavrum,
2: çevir,
1: aman günler aylar yıllar geçsen aradan.
0: Allah'ım yarabbim bize akışırlar sen ver
1: de. Söyle söyle sana kurşunum döktür bezmi.
2: Ezan okuyun.
3: %5 sizin radyonuz.

Denizin tazeliği, Karadeniz'in bereketi şimdi Kırıkkale'de. Balık sezonu açıldı. Merve Balıkçılık'ta lezzet sofralarınıza gelmeye başladı. Her sabah Samsun'dan yola çıkan birbirinden taze balık çeşitleri aynı gün Merve Balıkçılık'ta sizlerle buluşuyor. Mevsimin en güzel balıkları özenle seçiliyor. Sofralarınıza ulaşana kadar tazeliğinden ödün vermiyor. Üstelik artık sadece balığınızı alıp gitmek zorunda değilsiniz. Merve Balıkçılık Restorant'ta sevdiklerinizle güzel bir masa kurun. Karadeniz'in taze balıklarının tadını doyasıya çıkarın. Ben balığımı alır evimde yerim diyenlere de güzel bir haberimiz var. Gel al balık ekmek sadece 100 lira. Yanlış duymadınız. Merve Balıkçılık'ta gel al balık ekmek sadece 100 lira. Ve önemli bir hatırlatma. Merve Balıkçılık'ın Kırıkkale'deki tek şubesi Balıkçılar Çarşısı'nda olup başka hiçbir yerde şubemiz yoktur. Karadeniz'den Samsun'a, Samsun'dan Kırıkkale'ye. Tazeliğin adresi Merve Balıkçılık. Balığı seviyorsanız adresini de biliyorsunuz. Merve Balıkçılık, Balıkçılar Çarşısı PTT karşısında. Alo paket ve irtibatlar için telefon 0318 212 36 21, GSM 0544 619 28 57. Osman Başkonak ve Ömer Başkonak. Yeni evlenecekler, evine beyaz eşya almak isteyenler, Bişkin Ticaret Siemens Bayi'nden işte kaçırılmayacak süper kampanya. Kurutma makinesi yanında derin dondurucu 9.900 liradan başlayan fiyatlarla, X-Large, XX-Large buzdolabı alımlarında VSM 120B dikey şarjlı süpürge hediye, çeyiz paket alımlarında 30.000 lira indirim, Ankastre set alımlarında mikrodalga hediye fırsatıyla Bişkin Ticaret Siemens de sizleri bekliyor. Sizsiz olun, bize uğramadan, kampanyalarımızı görmeden karar vermeyin. Bişkin Ticaret Siemens. Siemens mağaza adres Yeni Doğan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi. Samsung mağaza adres Yeni Doğan Mahallesi Osman Siryaki Caddesi Esnaf Kefalet Karşısı. Cadde AVM Deneyim Mağazası adres Ersoylar İşhanı Emniyet Müdürlüğü Karşısı. Hasan Hüseyin Bişkin, Jale Bişkin. ...1976'dan bu yana sizlere hizmet veren İstanbul Ekmek Fırını gerçek lezzeti sizlere sunmaya devam ediyor. İstanbul Ekmek Fırını Kırıkkale'de en kaliteli ekmeği yaptığını iddia etmiyor. Gelen müşterilerine ispatlıyor. Trabzon ekmeği, papatya, Ankara simidi, Fransız bageti, kepekli ekmek, tam buğday ekmeği, tuzsuz ekmek, diyet ekmek, katmer ve poğaça çeşitleriyle günün 24 saati sizlerleyiz. Lezzet bizden, hizmet bizden, takdir sizden. İstanbul Ekmek Fırını. Adres Yeni Mahalle Plevne Caddesi numara 40 Taksim A. GSM 0530 710 2071. İzzet Kale ve Oğulları.

0: Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Ekrem Gök tüm halkımıza hayırlı günler diler.
1: 71 FM.
2: Reklam.
0: Kırıkkale beklediği lezzete kavuştu. Tantunici Savaş Usta geniş ve nezih yerinde doyumsuz lezzetlerle sizlerle. Damak lezzetine önem verenler, ailenizle ve arkadaşlarınızla birlikte birbirinden leziz tatları tadabileceğiniz tek yer Tantunici Savaş Usta. Sabah kahvaltılarının vazgeçilmezi çorba çeşitleri, sporcular için özel hazırlanmış sporcu menüsü, tavuk ve et tantuni çeşitleri, et ve tavuk döner çeşitleri, özel soslu döner çeşitleri, yoğurtlu tantuni, hamburger, kısaca aradığınız gerçek 318 lezzetleri sadece Tantunici Savaş Usta'da. 0542 747 4192 alo paket servisimizde gece saat 2'ye kadar hizmetinizdeyiz. Doyumsuz lezzetlerin tek adresi Tantunici Savaş Usta. Adres Atatürk Bulvarı numara 37 Kırıkkale. Alo paket 0542 747 4192. Sizden aldığımız güçle gücümüze güç katıyoruz. Yıllardır sizlere günlük taze ürünlerimizi sunmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Öner Besicilik, günlük taze süt, köy yumurtası, kesilmiş temizlenmiş köy tavuğuyla sizlere gerçek lezzeti biz sunuyoruz. İşte Öner Besicilik, işte kalite, işte süper fiyatlar. Doğal katkısı süt 230 lira, 30'lu tek sarılı köy yumurtası 250 lira, 30'lu çift sarılı köy yumurtası 300 lira, temizlenmiş köy tavuğu 500 lira. Siz de gerçek köy tadındaki ürünlerimizi tatmak istiyorsanız Öner Besicilik'te buluşalım. Çiftlikten sofranıza güvenle ve özenle Öner Besicilik. Adres Kırıkköy Mahallesi Şehit Eyüp Torunoğlu Caddesi numara 33 Kent Ormanı Kırıkkale. Sipariş için GSM 0545 372 8196. Ekrem Öner. Hayatınızın en özel ve anlamlı gününde evliliğe giden yolda Matmazel Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu sizlerle. Matmazel Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu sizler için yenilendi. Yeni yerinde en modern şekilde dizayn edilen Matmazel Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu, 500 kapalı 200 kişilik açık alanıyla bungalov gelin evi ile sizlere unutulmaz anlar yaşatıyor. Kına, nişan, düğün organizasyonlarında, kız isteme, evlilik teklifi, kısaca tüm özel toplantılarınızda misafirlerinizi en güzel şekilde biz ağırlayalım. Konusunda deneyimli personelimiz ile en mutlu günlerinizi size özel hazırladığımız, her detayı düşünülmüş birbirinden farklı düğün konseptleriyle unutulmaz anlara imza atıyoruz. Matmazel Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu, hayalinizden de öte. Adres Alparslan Türkeş Bulvarı numara 416 Kadıoil Bülbüller Benzinlik Yanı. Rezervasyonlar için GSM 0541 462 23 37. Teşekkürler Kırıkkalem. Sizlerin desteğiyle tam 35 yıl. 35 yıldır sizlere birbirinden leziz tatları sunan Sönmez Pide Kebap Salonu bu gururu sizinle paylaşıyor. İşte Sönmez Pide Kebap Salonu, işte 35. yılımıza özel süper indirim. Kıymalı, kuşbaşılı, kaşarlı, sucuklu, karışık pide çeşitleri, lahmacun, Adana kebap, Adana dürüm söyleyen tüm müşterilerimize 8 çeşit ikramlık ücretsiz. Yanlış duymadınız. Sönmez Pide Kebap Salonu'nda tüm lezzetlerin yanında 8 çeşit ikramlık ücretsiz. Alo paket servisimizde evlere ve işyerlerine servisimiz vardır. Mevlid, cenaze ve özel günlerinizde toplu pide siparişlerinizde süper indirimlerle sizlerleyiz. Sönmez Pide Kebap Salonu. Adres Hüseyin Kaya Mahallesi Barbaros Hayrettin Caddesi numara 100 Taksim'de. Alo paket 218 74 çift 0 225 19 95. GSM'ler 542 405 49 54 542 144 80 71. Celal Kaya ve Oğulları.

0: Reklam.
1: Yine yeniden Köşebaşı Ceviz Kafe sizlerle. Gençler, üniversite öğrencileri ve tüm Kırıkkale halkı, yenilenen yeni ve modern konseptiyle Yenişehir'in en kaliteli ve nezih mekanı Köşebaşı Ceviz Kafe yeniden sizlerle. 7'den 70'e herkesi, herkese uygun yeniden dizayn ettiğimiz yeni mekanımıza sizleri bekliyoruz. Köşebaşı Ceviz Kafe'de haftanın 7 günü serpme sabah kahvaltısı ve sınırsız çay hizmeti, birbirinden farklı dünya lezzetlerinden oluşan leziz yemek çeşitlerimiz, sofralarımızın vazgeçilmezi pasta ve tatlı çeşitleri, tüm sıcak soğuk içecekler ve sizleri eğlendiren oyun salonumuzla biz farklıyız. Düğün, nişan, söz organizasyonlarınızda, geniş ve ferah mekanımızda gelin misafirlerinizi en güzel şekilde biz ağırlayalım. Yeni gelmiyoruz, geri geliyoruz. Köşebaşı Ceviz Kafe. Adres Yenişehir Mahallesi Yurtkur Caddesi numara 2, Kırıkkale Üniversitesi girişi B kapısı karşısı. GSM 0501 012 8071. Yeni evlenecekler, evine beyaz eşya almak isteyenler, Bişkin Ticaret Siemens Bayi'nden işte kaçırılmayacak süper kampanya. Kurutma makinesi yanında derin dondurucu 9900 liradan başlayan fiyatlarla, X-Large, XX-Large buzdolabı alımlarında VSM 120B dikey şarjlı süpürge hediye, çeyiz paket alımlarında 30.000 lira indirim, Ankastre set alımlarında mikrodalga hediye fırsatıyla Bişkin Ticaret Siemens de sizleri bekliyor. Sizsiz olun, bize uğramadan, kampanyalarımızı görmeden karar vermeyin. Bişkin Ticaret Siemens. Siemens mağaza adres Yeni Doğan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi. Samsung mağaza adres Yeni Doğan Mahallesi Osman Siryaki Caddesi Esnaf Kefalet Karşısı. Cadde AVM Deneyim Mağazası adres Ersoylar İşhanı Emniyet Müdürlüğü Karşısı. Hasan Hüseyin Bişkin, Jale Bişkin. ...1976'dan bu yana sizlere hizmet veren İstanbul Ekmek Fırını gerçek lezzeti sizlere sunmaya devam ediyor. İstanbul Ekmek Fırını Kırıkkale'de en kaliteli ekmeği yaptığını iddia etmiyor. Gelen müşterilerine ispatlıyor. Trabzon ekmeği, papatya, Ankara simidi, Fransız bageti, kepekli ekmek, tam buğday ekmeği, tuzsuz ekmek, diyet ekmek, katmer ve poğaça çeşitleriyle günün 24 saati sizlerleyiz. Lezzet bizden, hizmet bizden, takdir sizden. İstanbul Ekmek Fırını. Adres Yeni Mahalle Plevne Caddesi numara 40 Taksim A. GSM 0530 710 2071. İzzet Kale ve Oğulları.

0: 105.5 sizin radyonuz.
1: 71 FM.
2: Bir şarkı düşünün. İçinde biraz özlem, biraz ayrılık, biraz da yürekte biriken suskunluk olsun. İşte o duyguların buluştuğu yeni bir çalışma. Emrah Dinç'ten Hasret Çukuru.

0: dünyayı.
1: Güçlü yorumu, etkileyici melodisi ve hissettirdiği duyguyla hasret çukuru, Emrah Dinç'in müzik yolculuğundaki yepyeni adımı. Bazen bir şarkı dinlersiniz ve tek bir cümlesi size koca bir hikayeyi hatırlatır. Emrah Dinç'ten Hasret Çukuru şimdi tüm dijital platformlarda. Dinleyin, beğenin, yorumunuzu bırakın.
0: Hasret çukuruna düşürme beni.
1: Ve şunu da unutmayın. Emrah Dinç, Kırıkkale'nin öz evladı. Emrah Dinç'in Hasret Çukuru isimli eseri tüm dijital platformlarda.
0: Sevmedim ömrümce başka kimseyi.
2: Yetmiş bir efem, yetmiş bir efem.

0: Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Ekrem Gök tüm halkımıza hayırlı günler diler.
1: 71 FM.
2: Reklam.
0: Kırıkkale'de lezzetin yeni yıldızı doğdu. Döner dediğin gerçek etten olur, tantuni dediğin ustasının elinden çıkar, tatlı dediğin damakta iz bırakır. İşte bu yüzden herkesin konuştuğu, herkesin merak ettiği o adres şimdi hizmetinizde. Sefa Döner, özenle seçilmiş %100 gerçek etten hazırlanan nefis dönerler, bol malzemeli lezzetiyle bağımlılık yapan tantuniler, yemeğin yanına yakışan köpük köpük ayran, serinleten içecek çeşitleri ve finalde ünü Tekirdağ sınırlarını aşan meşhur Hayrabolu tatlısı. Her lokmada kalite, her lokmada ustalık, her lokmada gerçek lezzet. Hem acıktığınızda hem de canınız gerçek lezzet istediğinde sizleri bekliyoruz. Sabahın ilk ışıklarından gecenin son saatlerine kadar 07-24 arası hizmetinizdeyiz. Ailenizle, dostlarınızla, sevdiklerinizle gönül rahatlığıyla tercih edeceğiniz yeni buluşma noktası Sefa Döner. Dönerde kalite, tantunide ustalık, tatlıda efsane lezzet. Hepsi tek adreste. Sefa Döner. Adres Ovacık Mahallesi 595. Sokak Azaboğlu Camii yanı. Sipariş ve bilgi için 0555 318 72 71. Sefa Döner. Sefa Uzal. Kırıkkale beklediği lezzete kavuştu. Tantunici Savaş Usta geniş ve nezih yerinde doyumsuz lezzetlerle sizlerle. Damak lezzetine önem verenler, ailenizle ve arkadaşlarınızla birlikte birbirinden leziz tatları tadabileceğiniz tek yer Tantunici Savaş Usta. Sabah kahvaltılarının vazgeçilmezi çorba çeşitleri, sporcular için özel hazırlanmış sporcu menüsü, tavuk ve et tantuni çeşitleri, et ve tavuk döner çeşitleri, özel soslu döner çeşitleri, yoğurtlu tantuni, hamburger, kısaca aradığınız gerçek 318 lezzetleri sadece Tantunici Savaş Usta'da. 0542-747-4192 alo paket servisimizde gece saat 2'ye kadar hizmetinizdeyiz. Doyumsuz lezzetlerin tek adresi Tantunici Savaş Usta. Adres Atatürk Bulvarı numara 37 Kırıkkale. Alo paket 0542-747-4192.
3: Hacem mi? Hayırlı olsun. Yere almışsın kırmızı tekeyi.
4: Sağ ol yeğenim. Ne arayayım? Kullanmadığım motor kalmadı. Yeşil, mavi, sarı, kırmızı hepsini koştum yeğenim. Yine en iyisi, en sağlamı, en az yakanı Erkut traktör yeğenim. Sonra bu Erkutlar tarlada hiç hoplamıyor. Kabini otobüs gibi yaylanıyor. Parçası bol, ucuz, servisi çok tecrübeli. Aha, fabrikası Ankara'da. Çarsan duyurulur. Hem de 3 yıl garantili.
3: İyiymiş hacem mi? Bir tane de bana ala.
4: Alalım yeğenim. 26 beygirden 125 beygire kadar. Bahçe tipi, tarla tipi her çeşit var yeğenim. Hem de kampanyası var yeğenim. Bitmeden Allah.
3: Allah hacem mi? Allah. Yerleri nerede? Yakın mı?
4: Yakın yeğenim. Sabah erken kalk gidek. Kırıkkale'de Kale Çeşmesi'nde.
5: Erkun Traktör Kırıkkale Bayi, Murat Galeri 71 Otomotiv Limited Şirketi. Yeni Mahalle Galericiler Sitesi numara 52 ila 53 Kırıkkale. Telefonlar 0318 218 31 75 0546 475 8909.

0: 71 FM.
1: Şu anda en doğru radyoyu dinlemek.

Hayatınızın en özel ve anlamlı gününde evliliğe giden yolda Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu sizlerle. Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu sizler için yenilendi. Yeni yerinde en modern şekilde dizayn edilen Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu, 500 kapalı 200 kişilik açık alanıyla bungalov gelin eviyle sizlere unutulmaz anlar yaşatıyor. Kına, nişan, düğün organizasyonlarında kız isteme, evlilik teklifi, kısaca tüm özel toplantılarınızda misafirlerinize en güzel şekilde biz ağırlayalım konusunda deneyimli personelimiz ile en mutlu günlerinizi size özel hazırladığımız, her detayı düşünülmüş, birbirinden farklı düğün konseptleriyle unutulmaz anlara imza atıyoruz. Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu, hayalinizden de öte. Adres: Alparslan Türkeş Bulvarı numara 416, Kadıoğil Bülbüller Benzinlik Yanı. Rezervasyonlar için GSM 0541 462 23 37. ...1976'dan bu yana sizlere hizmet veren İstanbul Ekmek Fırını gerçek lezzeti sizlere sunmaya devam ediyor. İstanbul Ekmek Fırını Kırıkkale'de en kaliteli ekmeği yaptığını iddia etmiyor, gelen müşterilerine ispatlıyor. Trabzon ekmeği, papatya, Ankara simidi, Fransız bageti, kepekli ekmek, tam buğday ekmeği, tuzsuz ekmek, diyet ekmek, kasmer ve poğaça çeşitleriyle günün 24 saati sizlerleyiz. Lezzet bizden, hizmet bizden, takdir sizden. İstanbul Ekmek Fırını. Adres: Yeni Mahalle Plevne Caddesi numara 40 Taksim A. GSM 0530 710 2071. İzzet Kale ve Oğulları.

0: Sayı Ekrem Gök tüm halkımıza hayırlı günler diler.
1: 71 FM. Reklam.
0: Sizden aldığımız güçle gücümüze güç katıyoruz. Yıllardır sizlere günlük taze ürünlerimizi sunmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Öner Besicilik, günlük taze süt, köy yumurtası, kesilmiş temizlenmiş köy tavuğuyla sizlere gerçek lezzeti biz sunuyoruz. İşte Öner Besicilik, işte kalite, işte süper fiyatlar. Doğal katkısız süt 230 lira, 30'lu tek sarılı köy yumurtası 250 lira, 30'lu çift sarılı köy yumurtası 300 lira, temizlenmiş köy tavuğu 500 lira. Siz de gerçek köy tadındaki ürünlerimizi tatmak istiyorsanız Öner Besicilik'te buluşalım. Çiftlikten sofranıza güvenle ve özenle Öner Besicilik. Adres Kırıkköy Mahallesi Şehit Eyüp Torunoğlu Caddesi numara 33 Kent Ormanı Kırıkkale. Sipariş için GSM 0545 372 81 96. Ekrem Öner. Kırıkkale'de lezzetin yeni yıldızı doğdu. Döner dediğin gerçek etten olur, tantuni dediğin ustasının elinden çıkar, tatlı dediğin damakta iz bırakır. İşte bu yüzden herkesin konuştuğu, herkesin merak ettiği o adres şimdi hizmetinizde. Sefa Döner. Özenle seçilmiş %100 gerçek etten hazırlanan nefis dönerler, bol malzemeli lezzetiyle bağımlılık yapan tantuniler, yemeğin yanına yakışan köpük köpük ayran, serinleten içecek çeşitleri ve finalde ünü Tekirdağ sınırlarını aşan meşhur Hayrabolu tatlısı. Her lokmada kalite, her lokmada ustalık, her lokmada gerçek lezzet. Hem acıktığınızda hem de canınız gerçek lezzet istediğinde sizleri bekliyoruz. Sabahın ilk ışıklarından gecenin son saatlerine kadar 07-24 arası hizmetinizdeyiz. Ailenizle, dostlarınızla, sevdiklerinizle gönül rahatlığıyla tercih edeceğiniz yeni buluşma noktası Sefa Döner. Dönerde kalite, tantunide ustalık, tatlıda efsane lezzet. Hepsi tek adreste. Sefa Döner. Adres Ovacık Mahallesi 595. Sokak Azaboğlu Camii yanı. Sipariş ve bilgi için 0555 318 72 71. Sefa Döner. Sefa Uzal.
2: Oo, hakem mi? Hayırlı olsun. Yere almışsın kırmızı tekeyi.
3: Sağ ol yeğenim. Ne arayayım? Kullanmadığım motor kalmadı. Yeşil, mavi, sarı, kırmızı hepsine koştum yeğenim. Yine en iyisi, en sağlamı, en az yakanı Erkut traktör yeğenim. Sonra bu Erkutlar tarlada hiç patlamıyor. Kabini otobüs gibi yaylanıyor. Parçası bol, ucuz, servisi çok tecrübeli. Aha, fabrikası Ankara'da. Çarsan duyurulur. Hem de 3 yıl garantili.
2: İyiymiş hacem mi? Bir tane de bana ala.
3: Alalım yeğenim. 26 beygirden 125 beygire kadar. Bahçe tipi, tarla tipi her çeşit var yeğenim. Hem de kampanyası var yeğenim. Bitmeden Allah.
2: Allah hacem mi? Allah. Yerleri nerede? Yakın mı?
3: Yakın yeğenim. Sabah erken kalk gidek. Kırıkkale'de Kaleci Estesi'nde.
4: Erkun Traktör Kırıkkale Bayi, Murat Galeri 71 Otomotiv Limited Şirketi, Yeni Mahalle Galericiler Sitesi numara 52-53 Kırıkkale, telefonlar 0318 218 31 75, 0546 475 89 09.

Hayatınızın en özel ve anlamlı gününde evliliğe giden yolda Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu sizlerle. Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu sizler için yenilendi. Yeni yerinde en modern şekilde dizayn edilen Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu, 500 kapalı 200 kişilik açık alanıyla bungalov gelin evi ile sizlere unutulmaz anlar yaşatıyor. Kına, nişan, düğün organizasyonlarında kız isteme, evlilik teklifi, kısaca tüm özel toplantılarınızda misafirlerinizi en güzel şekilde biz ağırlayalım konusunda deneyimli personelimiz ile en mutlu günlerinizi size özel hazırladığımız, her detayı düşünülmüş birbirinden farklı düğün konseptleriyle unutulmaz anlara imza atıyoruz. Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu, hayalinizden de öte. Adres: Alparslan Türkeş Bulvarı numara 416 Kadıoğlu Bülbüller Benzinlik Yanı. Rezervasyonlar için GSM 0541 462 23 37. Denizin tazeliği, Karadeniz'in bereketi şimdi Kırıkkale'de. Balık sezonu açıldı, Merve Balıkçılık'ta lezzet sofralarınıza gelmeye başladı. Her sabah Samsun'dan yola çıkan birbirinden taze balık çeşitleri aynı gün Merve Balıkçılık'ta sizlerle buluşuyor. Mevsimin en güzel balıkları özenle seçiliyor, sofralarınıza ulaşana kadar tazeliğinden ödün vermiyor. Üstelik artık sadece balığınızı alıp gitmek zorunda değilsiniz. Merve Balıkçılık Restorant'ta sevdiklerinizle güzel bir masa kurun, Karadeniz'in taze balıklarının tadını doyasıya çıkarın. Ben balığımı alır evimde yerim diyenlere de güzel bir haberimiz var. Gel al balık ekmek sadece 100 lira. Yanlış duymadınız. Merve Balıkçılık'ta gel al balık ekmek sadece 100 lira. Ve önemli bir hatırlatma. Merve Balıkçılık'ın Kırıkkale'deki tek şubesi Balıkçılar Çarşısı'nda olup başka hiçbir yerde şubemiz yoktur. Karadeniz'den Samsun'a, Samsun'dan Kırıkkale'ye. Tazeliğin adresi Merve Balıkçılık. Balığı seviyorsanız adresini de biliyorsunuz. Merve Balıkçılık, Balıkçılar Çarşısı PTT karşısında. Alo paket ve irtibatlar için telefon 0318 212 36 21, GSM 0544 619 28 57. Osman Başkonak ve Ömer Başkonak. ...1976'dan bu yana sizlere hizmet veren İstanbul Ekmek Fırını gerçek lezzeti sizlere sunmaya devam ediyor. İstanbul Ekmek Fırını Kırıkkale'de en kaliteli ekmeği yaptığını iddia etmiyor. Gelen müşterilerine ispatlıyor. Trabzon ekmeği, papatya, Ankara simidi, Fransız bageti, kepekli ekmek, tam buğday ekmeği, tuzsuz ekmek, diyet ekmek, katmer ve poğaça çeşitleriyle günün 24 saati sizlerleyiz. Lezzet bizden, hizmet bizden, takdir sizden. İstanbul Ekmek Fırını. Adres: Yeni Mahalle Plevne Caddesi numara 40 Taksim A. GSM 0530 710 2071. İzzet Kale ve Oğulları.

0: Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Ekrem Gök tüm halkımıza hayırlı günler diler.
1: Geliyor, Ekrem Gök'le güçlü bir kadro geliyor.
0: Kırıkkale Ticaret ve

tatlınızla birlikte birbirinden leziz tatları tadabileceğiniz tek yer Tantunici Savaş Usta. Sabah kahvaltılarının vazgeçilmezi çorba çeşitleri, sporcular için özel hazırlanmış sporcu menüsü, tavuk ve et tantuni çeşitleri, et ve tavuk döner çeşitleri, özel soslu döner çeşitleri, yoğurtlu tantuni, hamburger, kısaca aradığınız gerçek 318 lezzetleri sadece Tantunici Savaş Usta'da. 0542 747 4192 alo paket servisimizde gece saat 2'ye kadar hizmetinizdeyiz. Doyumsuz lezzetlerin tek adresi Tantunici Savaş Usta. Adres Atatürk Bulvarı numara 37 Kırıkkale. Alo paket 0542 747 4192. Yine yeni yeniden. Köşebaşı Ceviz Kafe sizlerle. Gençler, üniversite öğrencileri ve tüm Kırıkkale halkı, yenilenen yeni ve modern konseptiyle Yenişehir'in en kaliteli ve nezih mekanı Köşebaşı Ceviz Kafe yeniden sizlerle. 7'den 70'e herkesi, herkese uygun yeniden dizayn ettiğimiz yeni mekanımıza sizleri bekliyoruz. Köşebaşı Ceviz Kafe'de haftanın 7 günü serpme sabah kahvaltısı ve sınırsız çay hizmeti, birbirinden farklı dünya lezzetlerinden oluşan leziz yemek çeşitlerimiz, sofralarımızın vazgeçilmezi pasta ve tatlı çeşitleri, tüm sıcak soğuk içecekler ve sizleri eğlendiren oyun salonumuzla biz farklıyız. Düğün, nişan, söz organizasyonlarınızda, geniş ve ferah mekanımızda gelin misafirlerinizi en güzel şekilde biz ağırlayalım. Yeni gelmiyoruz, geri geliyoruz. Köşebaşı Ceviz Kafe. Adres Yenişehir Mahallesi Yurtkur Caddesi numara 2, Kırıkkale Üniversitesi girişi B kapısı karşısı. GSM 0501 012 80 71. Teşekkürler Kırıkkalem. Sizlerin desteğiyle tam 35 yıl. 35 yıldır sizlere birbirinden leziz tatları sunan Sönmez Pide Kebap Salonu bu gururu sizinle paylaşıyor. İşte Sönmez Pide Kebap Salonu, işte 35. yılımıza özel süper indirim. Kıymalı, kuşbaşılı, kaşarlı, sucuklu, karışık pide çeşitleri, lahmacun, Adana kebap, Adana dürüm söyleyen tüm müşterilerimize 8 çeşit ikramlık ücretsiz. Yanlış duymadınız. Sönmez Pide Kebap Salonu'nda tüm lezzetlerin yanında 8 çeşit ikramlık ücretsiz. Alo paket servisimizde evlere ve işyerlerine servisimiz vardır. Mevlid, cenaze ve özel günlerinizde toplu pide siparişlerinizde süper indirimlerle sizlerleyiz. Sönmez Pide Kebap Salonu. Adres Hüseyin Kaya Mahallesi Barbaros Hayrettin Caddesi numara 100 Taksim'de. Alo paket 218 74 çift 0 225 19 95. GSM'ler 542 405 49 54 542 144 80 71. Celal Kaya ve oğulları.

0: gelmiş bir efendi. Gitmiş bir efendi.
1: Şu anda en doğru radyoyu dinle.

0: 95 sizin radyonuz.
1: Reklam.
2: Denizin tazeliği, Karadeniz'in bereketi şimdi Kırıkkale'de. Balık sezonu açıldı, Merve Balıkçılık'ta lezzet sofralarınıza gelmeye başladı. Her sabah Samsun'dan yola çıkan birbirinden taze balık çeşitleri aynı gün Merve Balıkçılık'ta sizlerle buluşuyor. Mevsimin en güzel balıkları özenle seçiliyor, sofralarınıza ulaşana kadar tazeliğinden ödün vermiyor. Üstelik artık sadece balığınızı alıp gitmek zorunda değilsiniz. Merve Balıkçılık Restorant'ta sevdiklerinizle güzel bir masa kurun, Karadeniz'in taze balıklarının tadını doyasıya çıkarın. Ben balığımı alır evimde yerim diyenlere de güzel bir haberimiz var. Gel al balık ekmek sadece 100 lira. Yanlış duymadınız. Merve Balıkçılık'ta gel al balık ekmek sadece 100 lira. Ve önemli bir hatırlatma. Merve Balıkçılık'ın Kırıkkale'deki tek şubesi Balıkçılar Çarşısı'nda olup başka hiçbir yerde şubemiz yoktur. Karadeniz'den Samsun'a, Samsun'dan Kırıkkale'ye. Tazeliğin adresi Merve Balıkçılık. Balığı seviyorsanız adresini de biliyorsunuz. Merve Balıkçılık, Balıkçılar Çarşısı PTT karşısında. Alo paket ve irtibatlar için telefon 0318 212 36 21, GSM 0544 619 28 57. Osman Başkonak ve Ömer Başkonak. Hayatınızın en özel ve anlamlı gününde evliliğe giden yolda Matmazel Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu sizlerle. Matmazel Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu sizler için yenilendi. Yeni yerinde en modern şekilde dizayn edilen Matmazel Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu, 500 kapalı 200 kişilik açık alanıyla bungalov gelin evi ile sizlere unutulmaz anlar yaşatıyor. Kına, nişan, düğün organizasyonlarında, kız isteme, evlilik teklifi, kısaca tüm özel toplantılarınızda misafirlerinizi en güzel şekilde biz ağırlayalım. Konusunda deneyimli personelimiz ile en mutlu günlerinizi size özel hazırladığımız, her detayı düşünülmüş birbirinden farklı düğün konseptleriyle unutulmaz anlara imza atıyoruz. Matmazel Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu, hayalinizden de öte. Adres Alparslan Türkeş Bulvarı numara 416 Kadıoğlu Bülbüller Benzinlik Yanı. Rezervasyonlar için GSM 0541 462 23 37.

0: 71 FM.
1: Bir şarkı düşünün. İçinde biraz özlem, biraz ayrılık, biraz da yürekte biriken suskunluk olsun. İşte o duyguların buluştuğu yeni bir çalışma. Emrah Dinç'ten Hasret Çukuru.

0: dayım.
1: Güçlü yorumu, etkileyici melodisi ve hissettirdiği duyguyla hasret çukuru, Emrah Dinç'in müzik yolculuğundaki yepyeni adımı. Bazen bir şarkı dinlersiniz ve tek bir cümlesi size koca bir hikayeyi hatırlatır. Emrah Dinç'ten Hasret Çukuru şimdi tüm dijital platformlarda. Dinleyin, beğenin, yorumunuzu bırakın.
0: Hasret çukuruna düşürme beni.
1: Ve şunu da unutmayın. Emrah Dinç, Kırıkkale'nin öz evladı. Emrah Dinç'in Hasret Çukuru isimli eseri tüm dijital platformlarda.
0: Sevmedim ömrümce başka kimseyi.
2: Yetmiş bir efem, yetmiş

0: Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Ekrem Gök tüm halkımıza hayırlı günler diler.
1: 71 FM. Reklam.
0: Sizden aldığımız güçle gücümüze güç katıyoruz. Yıllardır sizlere günlük taze ürünlerimizi sunmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Öner Besicilik, günlük taze süt, köy yumurtası, kesilmiş temizlenmiş köy tavuğuyla sizlere gerçek lezzeti biz sunuyoruz. İşte Öner Besicilik, işte kalite, işte süper fiyatlar. Doğal katkısız süt 230 lira, 30'lu tek sarılı köy yumurtası 250 lira, 30'lu çift sarılı köy yumurtası 300 lira, temizlenmiş köy tavuğu 500 lira. Siz de gerçek köy tadındaki ürünlerimizi tatmak istiyorsanız Öner Besicilik'te buluşalım. Çiftlikten sofranıza güvenle ve özenle. Öner Besicilik. Adres Kırıkköy Mahallesi Şehit Eyüp Torunoğlu Caddesi numara 33 Kent Ormanı Kırıkkale. Sipariş için GSM 0545 372 81 96. Ekrem Öner. Yine yeni yeniden Köşebaşı Ceviz Kafe sizlerle. Gençler, üniversite öğrencileri ve tüm Kırıkkale halkı, yenilenen yeni ve modern konseptiyle Yenişehir'in en kaliteli ve nezih mekanı Köşebaşı Ceviz Kafe yeniden sizlerle. 7'den 70'e herkesi, herkese uygun yeniden dizayn ettiğimiz yeni mekanımıza sizleri bekliyoruz. Köşebaşı Ceviz Kafe'de haftanın 7 günü serpme sabah kahvaltısı ve sınırsız çay hizmeti, birbirinden farklı dünya lezzetlerinden oluşan leziz yemek çeşitlerimiz, sofralarımızın vazgeçilmezi pasta ve tatlı çeşitleri, tüm sıcak soğuk içecekler ve sizleri eğlendiren oyun salonumuzla biz farklıyız. Düğün, nişan, söz organizasyonlarınızda, geniş ve ferah mekanımızda gelin misafirlerinizi en güzel şekilde biz ağırlayalım. Yeni gelmiyoruz, geri geliyoruz. Köşebaşı Ceviz Kafe. Adres Yenişehir Mahallesi Yurtkur Caddesi numara 2, Kırıkkale Üniversitesi girişi B kapısı karşısı. GSM 0501 012 80 71. Kırıkkale beklediği lezzete kavuştu. Tantunici Savaş Usta geniş ve nezih yerinde doyumsuz lezzetlerle sizlerle. Damak lezzetine önem verenler, ailenizle ve arkadaşlarınızla birlikte birbirinden leziz tadları tadabileceğiniz tek yer Tantunici Savaş Usta. Sabah kahvaltılarının vazgeçilmezi çorba çeşitleri, sporcular için özel hazırlanmış sporcu menüsü, tavuk ve et tantuni çeşitleri, et ve tavuk döner çeşitleri, özel soslu döner çeşitleri, yoğurtlu tantuni, hamburger, kısaca aradığınız gerçek 318 lezzetleri sadece Tantunici Savaş Usta'da. 0542 747 4192 alo paket servisimizde gece saat 2'ye kadar hizmetinizdeyiz. Doyumsuz lezzetlerin tek adresi Tantunici Savaş Usta. Adres Atatürk Bulvarı numara 37 Kırıkkale. Alo paket 0542 747 4192. Teşekkürler Kırıkkalem. Sizlerin desteğiyle tam 35 yıl. 35 yıldır sizlere birbirinden leziz tatları sunan Sönmez Pide Kebap Salonu bu gururu sizinle paylaşıyor. İşte Sönmez Pide Kebap Salonu, işte 35. yılımıza özel süper indirim. Kıymalı, kuşbaşılı, kaşarlı, sucuklu, karışık pide çeşitleri, lahmacun, Adana kebap, Adana dürüm söyleyen tüm müşterilerimize 8 çeşit ikramlık ücretsiz. Yanlış duymadınız. Sönmez Pide Kebap Salonu'nda tüm lezzetlerin yanında 8 çeşit ikramlık ücretsiz. Alo paket servisimizde evlere ve işyerlerine servisimiz vardır. Mevlid, cenaze ve özel günlerinizde toplu pide siparişlerinizde süper indirimlerle sizlerleyiz. Sönmez Pide Kebap Salonu. Adres Hüseyin Kaya Mahallesi Barbaros Hayrettin Caddesi numara 100 Taksim'de. Alo paket 218-74-0-225-19-95. GSM'ler 542-405-49-54, 542-144-80-71. Celal Kaya ve Oğulları.

aşığım sana, vazgeçemem senden. Atma beni yârim, sakın atma beni o güzel yüreğinden. Bu dünyada sana son sözüm, ya ölüm ya sen. Ömrüm biter, ömrüm biter benden giderse. Ömrüm biter benden giderse.

Bir şarkı düşünün. İçinde biraz özlem, biraz ayrılık, biraz da yürekte biriken suskunluk olsun. İşte o duyguların buluştuğu yeni bir çalışma. Emrah Dinç'ten Hasret Çukuru.

0: Güçlü yorumu, etkileyici melodisi ve hissettirdiği duyguyla hasret çukuru, Emrah Dinç'in müzik yolculuğundaki yepyeni adımı. Bazen bir şarkı dinlersiniz ve tek bir cümlesi size koca bir hikayeyi hatırlatır. Emrah Dinç'ten Hasret Çukuru şimdi tüm dijital platformlarda. Dinleyin, beğenin, yorumunuzu bırakın.
1: Hasret çukuruna düşürme beni.
0: Ve şunu da unutmayın. Emrah Dinç, Kırıkkale'nin öz evladı. Emrah Dinç'in Hasret Çukuru isimli eseri tüm dijital platformlarda.
1: Sevmedim ömrümce başka kimseyi.
2: Yetmiş bir efem, 71.

0: Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Ekrem Gök tüm halkımıza hayırlı günler diler.
1: 71 FM.
2: Reklam.
0: Denizin tazeliği, Karadeniz'in bereketi şimdi Kırıkkale'de. Balık sezonu açıldı, Merve Balıkçılık'ta lezzet sofralarınıza gelmeye başladı. Her sabah Samsun'dan yola çıkan birbirinden taze balık çeşitleri aynı gün Merve Balıkçılık'ta sizlerle buluşuyor. Mevsimin en güzel balıkları özenle seçiliyor, sofralarınıza ulaşana kadar tazeliğinden ödün vermiyor. Üstelik artık sadece balığınızı alıp gitmek zorunda değilsiniz. Merve Balıkçılık Restorant'ta sevdiklerinizle güzel bir masa kurun, Karadeniz'in taze balıklarının tadını doyasıya çıkarın. Ben balığımı alır evimde yerim diyenlere de güzel bir haberimiz var. Gel al balık ekmek sadece 100 lira. Yanlış duymadınız. Merve Balıkçılık'ta gel al balık ekmek sadece 100 lira. Ve önemli bir hatırlatma. Merve Balıkçılık'ın Kırıkkale'deki tek şubesi Balıkçılar Çarşısı'nda olup başka hiçbir yerde şubemiz yoktur. Karadeniz'den Samsun'a, Samsun'dan Kırıkkale'ye. Tazeliğin adresi Merve Balıkçılık. Balığı seviyorsanız adresini de biliyorsunuz. Merve Balıkçılık, Balıkçılar Çarşısı PTT karşısında. Alo paket ve irtibatlar için telefon 0318 212 36 21, GSM 0544 619 28 57. Osman Başkonak ve Ömer Başkonak. Kırıkkale beklediği lezzete kavuştu. Tantunici Savaş Usta geniş ve nezih yerinde doyumsuz lezzetlerle sizlerle. Damak lezzetine önem verenler, ailenizle ve arkadaşlarınızla birlikte birbirinden leziz tatları tadabileceğiniz tek yer Tantunici Savaş Usta. Sabah kahvaltılarının vazgeçilmezi çorba çeşitleri, sporcular için özel hazırlanmış sporcu menüsü, tavuk ve et tantuni çeşitleri, et ve tavuk döner çeşitleri, özel soslu döner çeşitleri, yoğurtlu tantuni, hamburger, kısaca aradığınız gerçek 318 lezzetleri sadece Tantunici Savaş Usta'da. 0542 747 4192 alo paket servisimizde gece saat 2'ye kadar hizmetinizdeyiz. Doyumsuz lezzetlerin tek adresi Tantunici Savaş Usta. Adres Atatürk Bulvarı numara 37 Kırıkkale. Alo paket 0542 747 4192. Hayatınızın en özel ve anlamlı gününde evliliğe giden yolda Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu sizlerle. Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu sizler için yenilendi. Yeni yerinde en modern şekilde dizayn edilen Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu, 500 kapalı 200 kişilik açık alanıyla bungalov gelin evi ile sizlere unutulmaz anlar yaşatıyor. Kına, nişan, düğün organizasyonlarında, kız isteme, evlilik teklifi, kısaca tüm özel toplantılarınızda misafirlerinizi en güzel şekilde biz ağırlayalım. Konusunda deneyimli personelimiz ile en mutlu günlerinizi size özel hazırladığımız, her detayı düşünülmüş birbirinden farklı düğün konseptleriyle unutulmaz anlara imza atıyoruz. Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu, hayalinizden de öte. Adres Alparslan Türkeş Bulvarı numara 416 Kadıoğlu Bülbüller Benzinlik Yanı. Rezervasyonlar için GSM 0541 462 23 37.
3: Oo, hacı emmi, hayırlı olsun. Yine almışsın kırmızı tekeyi.
4: Sağ ol yeğenim. Ne arayayım? Kullanmadığım motor kalmadı. Yeşil, mavi, sarı, kırmızı hepsini koştum yeğenim. Yine en iyisi, en sağlamı, en az yakanı Erkut traktör yeğenim. Sonra bu Erkutlar tarlada hiç patlamıyor. Kabini otobüs gibi yaylanıyor. Parçası bol, ucuz, servisi çok tecrübeli. Aha, fabrikası Ankara'da. Çarsan duyurulur. Hem de 3 yıl garantili.
3: İyiymiş hacı emmi. Bir tane de bana ala.
4: Alalım yeğenim. 26 beygirden 125 beygire kadar. Bahçe tipi, tarla tipi her çeşit var yeğenim.

0: de kampanyası var yeğenim. Bitmeden Allah.
1: Allah hacı emmi Allah. Yerleri nerede? Yakın mı?
0: Yakın yeğenim. Sabah erken kalk gidek. Kırıkkale'de kale çestesinde.
2: Erkun Traktör Kırıkkale Bayi, Murat Galeri 71 Otomotiv Limited Şirketi, Yeni Mahalle Galericiler Sitesi numara 52 ila 53 Kırıkkale, telefonlar 0318 218 3175 0546 475 8909.

0: 105.5 sizin radyonuz.
1: Sarmaşık sevdalar yaşadım, soludum her an senin bendeki tadını.

alışamaz. Bir rüzgar eser, hasretini bedenime taşırım. Ben demiştim ya yokluğum.

0: 100.5 sizin radyonuz.
1: Reklam.
2: Yeni evlenecekler, evine beyaz eşya almak isteyenler, Bişkin Ticaret Siemens bayiinden işte kaçırılmayacak süper kampanya. Kurutma makinesi yanında derin dondurucu 9.900 liradan başlayan fiyatlarla, X-Large, XX-Large buzdolabı alımlarında VSM 120B dikey şarjlı süpürge hediye, çeyiz paketi alımlarında 30.000 lira indirim, Ankastre set alımlarında mikrodalga hediye fırsatıyla Bişkin Ticaret Siemens de sizleri bekliyor. Sizsiz olun, bize uğramadan, kampanyalarımızı görmeden karar vermeyin. Bişkin Ticaret Siemens. Siemens mağaza adres Yeni Doğan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi. Samsung mağaza adres Yeni Doğan Mahallesi Osman Siryaki Caddesi Esnaf Kefalet Karşısı. Cadde AVM Deneyim Mağazası adres Ersoylar İşhanı Emniyet Müdürlüğü Karşısı. Hasan Hüseyin Bişkin, Jale Bişkin.

aşığım sana, vazgeçemem senden. Atma beni yârim, sakın atma beni o güzel yüreğinden. Bu dünyada sana son sözüm, ya ölüm ya sen. Ömrüm biter, ömrüm biter benden giderse. Ömrüm biter benden giderse.

0: 71 FM.
1: Bir şarkı düşünün. İçinde biraz özlem, biraz ayrılık, biraz da yürekte biriken suskunluk olsun. İşte o duyguların buluştuğu yeni bir çalışma. Emrah Dinç'ten Hasret Çukuru.

0: yandayım.
1: Güçlü yorumu, etkileyici melodisi ve hissettirdiği duyguyla hasret çukuru, Emrah Dinç'in müzik yolculuğundaki yepyeni adımı. Bazen bir şarkı dinlersiniz ve tek bir cümlesi size koca bir hikayeyi hatırlatır. Emrah Dinç'ten Hasret Çukuru şimdi tüm dijital platformlarda. Dinleyin, beğenin, yorumunuzu bırakın.
0: Hasret çukuruna düşürme beni.
1: Ve şunu da unutmayın. Emrah Dinç, Kırıkkale'nin öz evladı. Emrah Dinç'in Hasret Çukuru isimli eseri tüm dijital platformlarda.

0: Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Ekrem Gök tüm halkımıza hayırlı günler diler.
1: 71 FM. Reklam.
0: Sizden aldığımız güçle gücümüze güç katıyoruz. Yıllardır sizlere günlük taze ürünlerimizi sunmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Öner Besicilik, günlük taze süt, köy yumurtası, kesilmiş temizlenmiş köy tavuğuyla sizlere gerçek lezzeti biz sunuyoruz. İşte Öner Besicilik, işte kalite, işte süper fiyatlar. Doğal katkısız süt 230 lira, 30'lu tek sarılı köy yumurtası 250 lira, 30'lu çift sarılı köy yumurtası 300 lira, temizlenmiş köy tavuğu 500 lira. Siz de gerçek köy tadındaki ürünlerimizi tatmak istiyorsanız Öner Besicilik'te buluşalım. Çiftlikten sofranıza güvenle ve özenle Öner Besicilik. Adres Kırıkköy Mahallesi Şehit Eyüp Torunoğlu Caddesi numara 33 Kent Ormanı Kırıkkale. Sipariş için GSM 0545 372 81 96. Ekrem Öner. Hayatınızın en özel ve anlamlı gününde evliliğe giden yolda Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu sizlerle. Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu sizler için yenilendi. Yeni yerinde en modern şekilde dizayn edilen Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu, B'ye giden yolda Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu sizlerle. Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu sizler için yenilendi. Yeni yerinde en modern şekilde

0: Düşünülmüş birbirinden farklı düğün konseptleriyle unutulmaz anlara imza atıyoruz. Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu, hayalinizden de öte. Adres: Alparslan Türkeş Bulvarı numara 416, Kadıoğlu Bülbüller Benzinlik Yanı. Rezervasyonlar için GSM 0541 462 23 37.
1: Oo, hacı emmi, hayırlı olsun. Gene almışsın kırmızı tekeyi.
2: Sağ ol yeğenim. Ne arayayım? Kullanmadığım motor kalmadı. Yeşil, mavi, sarı, kırmızı hep işine koştum yeğenim. Yine en iyisi, en sağlamı, en az yakanı Erkut traktör yeğenim. Sonra bu Erkutlar tarlada hiç patlamıyor. Kabini otobüs gibi yaylanıyor. Parçası bol, ucuz, servisi çok tecrübeli. Aha, fabrikası Ankara'da. Çarsan duyurulur. Hem de 3 yıl garantili.
1: İyiymiş hacı emmi. Bir tane de bana ala.
2: Alalım yeğenim. 26 beygirden 125 beygire kadar. Bahçe tipi, tarla tipi her çeşit var yeğenim. Hem de kampanyası var yeğenim. Bitmeden Allah.
1: Allah hacı emmi Allah. Yerleri nerede? Yakın mı?
2: Yakın yeğenim. Sabah erken kalk gidek. Kırıkkale'de Kaleci Restesi'nde.
3: Erkunt Traktör Kırıkkale Bayi, Murat Galeri 71 Otomotiv Limited Şirketi, Yeni Mahalle Galericiler Sitesi numara 52 ila 53, Kırıkkale. Telefonlar 0318 218 3175, 0546 475 8909.
4: Hiçbir efendim.

Yeni evlenecekler, evine beyaz eşya almak isteyenler, Bişkin Ticaret Siemens bayiinden işte kaçırılmayacak süper kampanya. Kurutma makinesi yanında derin dondurucu 9.900 liradan başlayan fiyatlarla, X-Large, XX-Large buzdolabı alımlarında VSM 120B dikey şarjlı süpürge hediye, çeyiz paket alımlarında 30.000 lira indirim, Ankastre set alımlarında mikrodalga hediye fırsatıyla Bişkin Ticaret Siemens de sizleri bekliyor. Sizsiz olun, bize uğramadan, kampanyalarımızı görmeden karar vermeyin. Bişkin Ticaret Siemens. Siemens mağaza adres Yeni Doğan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi. Samsung mağaza adres Yeni Doğan Mahallesi Osman Siryaki Caddesi Esnaf Kefalet Karşısı. Cadde AVM Deneyim Mağazası adres Ersoylar İşhanı Emniyet Müdürlüğü Karşısı. Hasan Hüseyin Bişkin, Jale Bişkin. Denizin tazeliği, Karadeniz'in bereketi şimdi Kırıkkale'de. Balık sezonu açıldı. Merve Balıkçılık'ta lezzet sofralarınıza gelmeye başladı. Her sabah Samsun'dan yola çıkan birbirinden taze balık çeşitleri aynı gün Merve Balıkçılık'ta sizlerle buluşuyor. Mevsimin en güzel balıkları özenle seçiliyor, sofralarınıza ulaşana kadar tazeliğinden ödün vermiyor. Üstelik artık sadece balığınızı alıp gitmek zorunda değilsiniz. Merve Balıkçılık Restorant'ta sevdiklerinizle güzel bir masa kurun, Karadeniz'in taze balıklarının tadını doyasıya çıkarın. Ben balığımı alır evimde yerim diyenlere de güzel bir haberimiz var. Gel al balık ekmek sadece 100 lira. Yanlış duymadınız. Merve Balıkçılık'ta gel al balık ekmek sadece 100 lira. Ve önemli bir hatırlatma. Merve Balıkçılık'ın Kırıkkale'deki tek şubesi Balıkçılar Çarşısı'nda olup başka hiçbir yerde şubemiz yoktur. Karadeniz'den Samsun'a, Samsun'dan Kırıkkale'ye. Tazeliğin adresi Merve Balıkçılık. Balığı seviyorsanız adresini de biliyorsunuz. Merve Balıkçılık, Balıkçılar Çarşısı PTT karşısında. Alo paket ve irtibatlar için telefon 0318 212 36 21, GSM 0544 619 28 57. Osman Başkonak ve Ömer Başkonak.

0: olacak. Sabahın şafağında bahar yine gelecek. Dağların doruğunda. Ama inan ki sevgilim, benim de bu sevdamda yine duracak umut. Duracak umut.
1: 100.5 sizin radyonuz.

0: 105.5 sizin radyonuz.
1: Bir zalimin limanı.

rüzgarlara. Savruldum ben kumsallara. Dalgalara vura vura dibe batmış gönül teknem. Dibe batmış gönül teknem.

0: pencereme konan beyaz güvercinlere mi? Yoksa avluda yankılan o lanet sesine mi? Ne bileklerimdeki zincirin sancısı, ne de bedenimdeki izlerin acısı bana dert olur. Her şeye alıştım, varsın gelsin ölüm. Ama olmuyor, sensiz olmuyor be gülüm. Sensiz olmuyor.
1: 100.5 sizin radyonuz.
2: 71 FM.
3: Bir şarkı düşünün. İçinde biraz özlem, biraz ayrılık, biraz da yürekte biriken suskunluk olsun. İşte o duyguların buluştuğu yeni bir çalışma. Emrah Dinç'ten Hasret Çukuru.

0: Güçlü yorumu, etkileyici melodisi ve hissettirdiği duyguyla hasret çukuru, Emrah Dinç'in müzik yolculuğundaki yepyeni adımı. Bazen bir şarkı dinlersiniz ve tek bir cümlesi size koca bir hikayeyi hatırlatır. Emrah Dinç'ten Hasret Çukuru şimdi tüm dijital platformlarda. Dinleyin, beğenin, yorumunuzu bırakın.
1: Hasret çukuruna düşürme beni.
0: Ve şunu da unutmayın. Emrah Dinç, Kırıkkale'nin öz evladı. Emrah Dinç'in Hasret Çukuru isimli eseri tüm dijital platformlarda.

Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Ekrem Gök tüm halkımıza hayırlı günler diler. 71 FM

aşığım sana, vazgeçemem senden. Atma beni yârim, sakın atma beni o güzel yüreğinden. Bu dünyada sana son sözüm, ya ölüm ya sen. Ömrüm biter, ömrüm biter benden gidersen. Ömrüm biter benden gidersen.

0: alacak mı?
1: Verecek mi kardeşim bilmedim. Geldim gittim hesabımı görmedim. Ben Allah'tan umudumu kesmedim. Derdim çoktur kardeş benim az değil. Derdim çoktur kardeş benim az değil. Derdim az değil. Ah zoruna mı gitti kardeş zoruna?

aşığım sana, vazgeçemem senden. Atma beni yârim, sakın atma beni o güzel yüreğinden. Bu dünyada sana son sözüm, ya ölüm ya sen. Ömrüm biter, ömrüm biter benden giderse. Ömrüm biter benden giderse.

0: Beni düşünmesen, kendine iyi bak. Her özlediğinde bir tane mum yak. Gözünü ayırma, alevine bak. Yanında olmasan bile o alev aşkımın ateşidir. Seni ısıtır,
1: sıcağı. 100.5 sizin radyonuz.
0: Elveda gülüm.
2: 71 efem.

aşığım sana, vazgeçemem senden. Atma beni yârim, sakın atma beni o güzel yüreğinden. Bu dünyada sana son sözüm, ya ölüm ya sen. Ömrüm biter, ömrüm biter benden giderse. Ömrüm biter benden giderse.